0: dirilişin ardından herkes kabrinden çıkacağı için çıkış günü ve kafirler amellerinin boşa gittiğini görünce yeniden dünyaya dönmeyi arzu edecekleri için hasret günü gibi isimlerle de anılmaktadır. İnsan aklı ölümden sonraki hayatı mantık kurallarına aykırı bulmak şöyle dursun, onun gerçekleşmesini zaruri görür. Bunu kanıtlayan en önemli delillerden biri dünyada mutlak adaletin tecelli etmemesidir. Üzerinde yaşadığımız yerküre üzerinde insan türü var olalı beri, bu türün fertleri ve toplumları arasında mücadeleler olmuş, savaşlar olmuş, ölenler ve öldürenler olmuş, zalimler ve mazlumlar bulunmuştur. Vicdanları sızlatan bu tür olaylar hala devam etmekte, gelecekte de devam edeceği anlaşılmaktadır. Zalim kim, mazlum kimdir? Adalet nasıl tecelli edecek veya onu kim uygulayacaktır? Bu ve benzeri birçok sorunun sözlü ve fiili cevabı ancak hakimlerin en üstünü ve en hayırlısı Cenab-ı Hakk'ın yegane hüküm verici olarak tecelli edeceği ahiret gününde ortaya çıkacaktır. Sevgili dostlar, kelam ilminde akıl ve deneyle ispat edilemeyip vahye dayanan nakli delillerle varlık kazanan itikadi meselelere sem'iyat bahisleri denilmekte. Sem'iyat bahislerinde aklın rolü haber verilen hususların olabilirliğini belirleyip tasdik etmekten ibarettir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün din ve hayat programı içerisinde ahiretin varlığı ile ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda ahiretin varlığının ispatından bahsedeceğiz. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçen akşam eve geldim, dediler Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oldu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordum müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdim, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından tenerim, çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Vaka, ben de yoruldum, o fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurluğu üstünde ona. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şua atı düşer bir mezara. Kah, bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş hüryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan-ı beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları, zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın sahil.

سرسری در بدر آوار حرامی قاتل böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil bana göstermeli bir kere niçin belli değil ya o biçare de rahmet suyunu nuş eyleyerek hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek o zaman Sami Ağa'nın Lamise'nin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim. Kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür. Karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum. Gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem iyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık girerim ben diyerek kendimi attım içeri ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri sağa döndüm azıcık gitmeden 3-5 basamak merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm odanın eski şayak perdesini aralarken kulağım duydu fakir sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın. Ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin. Ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı. Eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne. Sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet nagah. Gördü bir sahneyi üryanı sefaletkini ya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu. Olaydık şunu bir. Sen otur ben ararım. Olsa içerdik. İyidir. Aha buldum. Aramak istemez oğlum. Gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarım benzine kan. Şimdi anlat bakalım. Neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde? Asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdestten namaz. Hastalandım. Akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer. Uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın, sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına. Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına. Başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer? Sızmışım bir aralık neyse. Yorulmuş da meğer. Ortalık açmış. Uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Boğazını gözet. Aşağılık insan olma. Bir boğaz için insanlara kul olma. Boğazına esir olma ey koca boğaz. Boğazından bağlanan esir kurtulamaz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

2. Uygulamaya geçmeyen bilginin işe yaramayacağını bil. Bir insanın Allah'ın rızasına uygun hareket edebilmesi için, öncelikle Allah'ın nelerden razı olup olmadığını bilmesi gerektiğini belirttik. Burada da meselenin bir başka yönü üzerinde duralım. Bilgi kuşkusuz ki işin başıdır, temelidir ve önemlidir. Bununla birlikte eğer bildiklerimizi uygulamaya geçirmezsek, o zaman bu bilginin bize bir yararı olmaz. Hatta bildiğimize uygun davranmadığımız için sorumlu bile oluruz. Bu sebeple Allah Resulü dua ederken, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırdı. Şimdi uygulanmadan bilginin işe yaramayacağına dair tarihten bir örnek verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına geleceğe ilişkin bir şeyden bahsediyordu. Sözünün bir yerinde bu söylediğim dine ilişkin ilmin ortadan kalkmasından sonra olacak dedi. Sohbeti dinleyen Ziyad bin Lebit isimli sahabi şaşkınlıkla peygamberimize sordu. Ey Allah'ın Resulü, ilim nasıl ortadan kalkabilir ki? Biz Kur'an'ı okuyoruz, çocuklarımıza okutuyoruz. Onlar da çocuklarını okutuyor. Peygamberimiz ona şöyle dedi. Ey Ziyad, ben de seni Medine'de en akıllı kimselerden zannederdim. Yahudiler Tevrat'ı, Hristiyanlar da İncil'i okumuyorlar mı? Okuyorlar ama içindekilerle amel etmiyorlar. Gelin bu hadisten payımıza düşen hikmetin peşine düşelim. Allah dışındaki bütün varlıklar zamana tabi varlıklardır. Onlar için geçmiş, şimdi ve gelecek söz konusudur. İnsan açısından gelecek, gayb alemi kapsamında yer alır. Kur'an, hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez buyurur. Ancak Rabbimiz gayba ilişkin hususlardan, dilediğini insanlar içinden elçi olarak seçtiği kimselere vahiy yoluyla bildirebilir. Peygamberimize de yakın ve uzak gelecekte olacak bazı şeyleri bildirmiş, Peygamberimiz de bunu ümmetine haber vermiştir. Bu tür geleceğe ilişkin bilgiler bir yandan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin en büyük delillerinden olduğu gibi diğer yandan da ümmeti gelecekte karşılaşacakları durumlara karşı hazırlıklı olma ve tedbir almaları yönünde bir uyarı da barındırır. Zikrettiğimiz hadiste Allah Resulü'nün yine böyle geleceğe ilişkin bir konudan söz ettiği, bu esnada bu söylediğim dine ilişkin ilmin ortadan kalktığı zamanda olacaktır dediği belirtilmektedir. Ziyad, dine ilişkin bilginin ortadan kalkmasını şaşılacak bir durum olarak görmüştür. Çünkü sahabenin pek çoğu dini bilginin temelini teşkil eden Kur'an'ı ezberliyor ve okuyordu. Bunu kendi çocuklarına öğretiyor, onlar da çocuklarına öğretiyordu. Eğer bu ilmi faaliyet kuşaklar boyu böyle devam ederse, dine ilişkin bilginin ortadan kalkması nasıl olacaktı ki? Peygamberimiz, keskin zekaya sahip gördüğü Ziyad'ın böyle bir soru sormasını garip karşıladı. Çünkü Kur'an'da Yahudiler ve Hristiyanların kendi kitaplarını okudukları halde doğru yoldan nasıl saptıkları bütün ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Onlar Tevrat ve İncil'i okumakta kusur göstermiyorlardı ama

0: iş uygulamaya gelince işlerine gelen hükümlerini uyguluyor, işlerine gelmeyeni ise uygulamıyorlardı. Oysa Allah'ın dini insanların önüne serilmiş, insanların dilediklerini alıp dilediklerini bırakacakları açık büfe kahvaltı sunumu değildir. Bir insan Allah'a teslim olduğu zaman onun kitabında yer alan hükümlerin tamamından sorumlu olurdu. Kendi arzu ve hevasına göre dini uygulamaya kalktığında ise dine ilişkin bilgi insanların arasından süzülüp giderdi. Çünkü artık din konusunda temel belirleyici Allah'ın kitabı değil, insanların arzuları olurdu. İşte Allah Resulü aynı durumun bir gün İslam ümmeti içinde gerçekleşeceğini söylüyordu. İnsanlar Kur'an'ı okuyacaklar, çocuklarına da öğretecekler, ezberleyecekler ama onunla amel etmeyi ya tümden terk edecekler veya Kur'an'ın buyrukları içinden seçmece yaparak işlerine geleni uygulayıp işlerine gelmeyenleri terk edeceklerdi. Bunun sonucunda dine ilişkin sahih bilgi insanların arasından çekilip gidecekti. Bugün kendisini Müslüman olarak niteleyenlerin sayısı 2 milyarı buluyor. İslam tarihinde hiç olmadığı kadar musaflar basılıyor, ezberleniyor. Kur'an her dakika türlü makamlarla tilavet ediliyor. Yeryüzünde Kur'an'ın tilavet edilmediği tek bir saniyeden bile söz etmek mümkün değil. Üstüne üstlük İslam'a ilişkin basılan eserlerin sayısı milyonları buluyor. Peki sonuç? Müslümanlar Kur'an'ın gösterdiği bir ümmet teşkil edebiliyorlar mı? Allah Resulü'nün örnekliğine sahip çıkabiliyorlar mı? Birlik olabiliyorlar mı? Dünya üzerinde söz sahibi olabiliyorlar mı? Gözlerinin önünde katliama tabi tutulan kardeşlerine sahip çıkabiliyorlar mı? Eğer bu soruların tümüne hayır diye cevap vermek durumunda kalıyorsak, o zaman Peygamberimizin sözüne ettiği zamanı düşünerek bugün acaba o gün mü diye sormamız gerekir. Duamız. Rabbimiz Kur'an'ın lafızlarıyla dillerimizi, anlamıyla akıllarımızı, coşkusuyla kalplerimizi, buyruklarıyla da hayatlarımızı birleştirmeyi nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Her uzakta güneş yüzlü bir yakın, her yakında bir uzak görüyorum. Kalbimin rengarenk alevlerinden bir yangının kalbinde yürüyorum. Onu arıyorum yollar içinde, mahremini rüzgardan sakınan kullar içinde. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, gözlerinin karasında bahtımı, hirasında tahtımı arıyorum. Yeryüzünün saçlarında büyüyen bir yangının kalbinde yürüyorum. Bir mağara, dört yanında gölgeler. Diyor ki, kapında atlılar vardır. Bir ben değilim yüzyıllardır gül dalında yokluğunu koklayan, gece gündüz kıyameti bekleyen. Bir örümcek avuçlarında sükut, diyor ki bakıp da görmeyen gözler elbet bir zindanın kahrını özler. Bu ateş nasıl da kavurdu beni, ona yakın kılanın adıyla örüyorum ağlarımı. Bu aşk tenhalara savurdu beni. Taşları gözyaşı döken bir şehir, diyor ki kötürüm oldum ağrımdan, hala kan akıyor duvarlarımdan. Bugün ona pervane olsa da düşlerim ve çocuklarım, hep bir titreyiştir tenimi saran. Mutluluğum yarım, sevincim yarım.

bir dağ bir yiğidin şehadetiyle vurmuş kendisini dağlar üstüne. Diyor ki, infilak etseydim o an, başına düşseydim dokunanların, bir yanımda okçuların sızısı, bir yanımda hüznün alın yazısı, yıkılıp kalsaydım çağlar üstüne. Ve ölüm diyor ki, öylesine saf, berrak ve güzeldi. Gülümsüyordu, giderdim enderin susuzluğunu. Ben de ölümlüyüm, bilsem de bunu. Kollarında buldum sonsuzluğunu. Bir de şair, ses çölünde bezirgan. Diyor, ne yok gibiyim, ne de ufkun ötesinde var gibi. Harfler ona doğru uçuyor kuşlar gibi. Heceler ona doğru. Hangi hayalin sessizliğine saklasam ömrümün çığlıklarını. Ona doğru tükeniyor karanlık. Geceler ona doğru. Tarih haykırıyor. Kim okur benden hayat kitabının sır yazısını? İnsan hangi yurdu arayıp durur? Yalnız onun izi kalır evrende. Ev yıkılır, su kurur. Çöküyor kibrinde çürüyen sanat. Gönlüme doluyor şimdi kainat. Durup durup ışıldayan sesleri, boynu bükük duyuyorum. Aynalar beni bana gösteriyor yeniden. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, diriliyor hücrelerimde bahar. Kalkıyor o kabus perdesi birden, bembeyaz bir kapıdan giriyorum. Kalbimin rengarenk çiçeklerinden, bir bahçenin kalbinde yürüyorum. Ruhumuza yazılanın adıyla, bir tesbihe dizilenin adıyla, diriliyor hücrelerimde bahar. Kalkıyor o kabus perdesi birden, bembeyaz bir kapıdan giriyorum. Kalbimin rengarenk çiçeklerinden,

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran. Kur'an'ı tebliğ et. Onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran. Müşriklere aldırma. Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تحسنون. صدق الله العظيم.
1: Hicr suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları, yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen, bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilirsiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı, inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi, hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın, buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç, onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankârlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler, o da "Doğrusu biz sizden korkuyoruz" demişti. "Korkma" dediler. "Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz." İbrahim, "Üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma" dediler. "Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser?" dedi. "Ey elçiler, göreviniz nedir?" diye sordu. Dediler ki, "Aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik." Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara, "Bilinmedik, tanınmadık kimselersiniz" dedi. "Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz." "Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin." Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, "Bunlar benim misafirlerim, sakın beni utandıracak bir şey yapmayın" dedi. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin." "Seni el alemi korumaktan men etmedik mi?" dediler. Lut, "İşte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız" dedi. "Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı." Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet O, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden 7'sini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme, müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şeyi gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık O'nun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için, kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken, size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkarcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer zemininden ırmaklar akan Adin cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkârcılar ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şeyi onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardım

yalancıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltmeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu, Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilmeyecekleri bir yerden, kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken, Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında, içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar haşa kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a and olsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır.
Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah hakkında kafanıza göre misal getirmeyiniz. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle, katımızdan kendisine güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşer.

Sen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkâr etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden, hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü, işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün, her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak, ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz, sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki, güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, "Sen sadece uyduruyorsun" dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz
kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah kâfirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uyu diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır.
Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: El Hakim. Varlığı tanzim eden bütün işleri ve buyrukları hikmetli olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı hikmetiyle yaratıp yürüten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. İyileştirmek amacıyla men etmek, düzeltmek, hükmetmek anlamındaki hüküm kelimesinden türeyen hakim esması, hüküm ve hikmet sahibi anlamına gelir. Hikmet kelimesinin derin anlamlarını düşünürsek, hakim esmasının da anlamının ne kadar zengin olduğunu fark ederiz. Allah'ın bütün sözleri ve fiilleri hikmetlidir. Adalete, ilme ve teenniye uygundur. Her işi tas tamam ve noksansızdır. Allah'ın hakim oluşu, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilmesiyle, bütün varlığı ahenkli, sağlam ve sanatkârâne yaratıp sürdürmesiyle tecelli eder. Yani bizim üzerine akıl yormayıp basit bulduğumuz olaylardan, günlerce üzerine düşünüp içinden çıkamadığımız olaylara kadar her işte Rabbin bir inceliği, bir hikmeti vardır. Ama nasıl? Hiç mi boşluk bırakmamıştır Rabbimiz? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Kimi insan vardır ki bir işi yapacağı zaman onun inceliklerini tek tek düşünerek, her ayrıntısına önem vererek yapmayı kendine layık görür. Hem yapılışı sırasında hem de yaptıktan sonra ortaya çıkacak sonuçları üzerine hesap yapacak kadar ince düşünebilen birini gördüğümüzde hayran oluruz. Ne kadar ilim ve hikmet sahibi bir kimse diye düşünürüz. Yine de o kimse bir boşluk bırakmış, yaptığı işin bir yeri eksik kalmıştır. Çünkü hiçbir insan mükemmel değildir. Peki ya Rabbimiz? Rabbimizin yarattığı her varlık, yaptığı her iş hikmetli midir? Bizim hayatımızı dolduran bu kadar olay ve işin birçoğu gerçekten yapmasak da olabilirken, birçoğu gereksizken, Rabbin bütün işleri nasıl tek tek düşünülmüş ve hikmetli olabilir? Bir düşünelim. Allah'ın yarattığı varlıklar arasında boşluk bırakması, nizamın aksaması demektir. Ve evrende var olan nizam öyle istikrarlıdır ki, Allah dilemedikçe sonsuza kadar devam edebilir. Nizamı bozan insandır. Varlığı amacı dışında kullanan, zarar veren, yolunu şaşıran da insandır. Bize göre anlamı olmayan yahut ne işe yaradığını bilmediğimiz ne çok varlık vardır. Yok etmeye kalkışınca tabiatın dengesini bozduğumuz. Bu varlığın anlamı ne ki diye düşündüğümüz her bir varlığı Allah bir hikmet üzere yaratmıştır. Bizim anlamamamız onun bir anlamı olmadığını göstermez. İnsan kendince anlam yükler evrene. Göremediğini çoğunlukla yok saymaya meyillidir. Kendi zihninin kısıtlı kalabileceğini düşünmez. Sinek fazladır onun için, kene gereksizdir mesela. Domuz niye yaratılmıştır? Zararlı gördüğü varlıkların ne anlamı vardır ki? Her birini birbirine görünmez iplerle bağlayan Rabbi, insanın anlamakta zorlanacağını da bilir. Bu yüzden bize hikmeti üzerine düşünmeyi tavsiye eder. Evet, bu varlık dengesi çok daha basit de olabilirdi. Bu kadar incelikli yaratmasa da dünya dönerdi. biz yaşardık. Bir çeşit sebze, bir çeşit meyve yaratsa, biz onları yiyerek hayatta kalsak olmaz mıydı? Elbette olurdu. Bu kadar düzeni yaratan Allah, bir tane yaratsa, biz hiçbir zaman daha fazlası olabileceğini düşünmez, hatta hayal bile edemezdik. Bir tane der, yer geçerdik. Ama yaratabildiğini gösterdi Rabbimiz bize. İnceliğini, ne kadar zarif olduğunu gösterdi. Sadece siyah ve beyazdan ibaret olsa, hiçbir zaman renkleri bilemeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz bir dünyada bize binlerce renk gösterdi. Ruhumuzu okşadı, onlara bakmak bize iyi geldi. Neden demedik? Olması güzeldi çünkü. Hikmet aramadık ama hikmetliydi aslında. Allah alıştıklarımızın ardındakine bakmamızı istedi. Herkes baktı ama kimileri gerçekten gördü, kimileri hikmeti sorgulamadı bile. Rabbimiz bize mümin feraseti versin, hikmetini görebilelim. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah varlığın özünü bilendir. Bilerek hükmeder. Her şeyi yerli yerince yapar. Emir ve yasaklarında da muhakkak kendi ilminde olan hikmetler vardır. Hiçbir amelimizde Allah'ın bir menfaati yoktur. Muhtaçlığı yoktur ki menfaati olsun. Benden Rabbim bir şey istiyorsa benim menfaatim içindir. Yahut bir şeyden beni men ediyorsa yine ben kazanayım diyedir. Yoksa kimsenin Allah'a bir zarar verme imkanı yoktur. Peki neden Rabbim benim nefsime zor

gelen şeylerden kendimi sakındırmamı istiyor? Neden zorluyor beni o halde? Benim dayanamayacağım şeyleri neden yarattı da önüme koydu? Madem biliyordu benim zaafım olduğunu, kayabileceğimi neden müsaade ediyor? İnsanlar arasındaki farkın ortaya çıkabilmesi için. Her haram ve helal birer imtihandır. Eğer imtihan olmasaydı, iyinin de kötünün de bir anlamı kalmazdı. Hak edilmeye değer bir kazanç için kendini ispat etmeli insan. Rabbine sadakatini gösterebilmeli. İnsanlar derece derece ise Rabbe yakınlık da derece derecedir. Ben kendimi ne kadar haramdan sakındırabilirsem, helalini ne kadar yapabilirsem, kendimi ne kadar kontrol edebilirsem o kadar Rabbime yaklaşacağım. Aklımın almadığı yerde emre boyun eğip sen diyorsan bir bildiğin vardır Rabbim diyebilecek miyim? Bu benim sadakatimi gösterecek. Rabbim bana hikmetini gören bir kalp vermiş. Temizleyip kullanabilmeyi nasip etsin ki onu hakkıyla sevebileyim. Bütün varlıkların hikmetine bağlı olduğu ya Hakim, benim için en büyük hikmetin müminleri sevmendir. Dilerim ki beni de sevdiğin müminlerden eyle. Bilirim ki sen sevdiğine lütufta bulunursun. Ben de seni sevdiğimi ispat etmek için kalbimi koydum ortaya. Bütün emirlerin başımın tacıdır. Bütün tazimim sanadır. Sen beni kendine kul kabul et. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim

0: Helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler.
15: Hayır sabahlar.
16: Yolu yönü haktan yana olanlar.
17: Aralarında selamı yayanlar.
18: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar.
19: Yol açan.
6: Yol olan.
0: Yolda olanlara.
15: Hayır sabahlar.
14: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle. Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
15: Hayırlı sabahlar.
14: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar. Az sonra.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle.

mübarek olsun efendim tüm İslam alemine ve siz kıymetli dinleyicilerimize, sizin de dualarınızı istirham ediyoruz tabii ki. Ve hayırlı sabahlar mesajlarınızı bekliyoruz, hayırlı cumalar mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım, başlayalım. Ardından gündem bölümü ve mesajlarınızla devam edeceğiz. Hayırlı sabahlar başlıyor, hoş geldiniz.

Gündem. Efendim gündem bölümüne geçiyoruz ve hemen gazete haber başlıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Lübnan'a desteğimiz sürecek diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede Lübnan Cumhurbaşkanı Alm'la bir araya geldi. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Başkan Erdoğan, Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için de desteklerimizi sürdüreceğiz dedi. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz diyen Erdoğan, Lübnan'la Suriye'nin artan ilişkilerinin iki ülkede faydalı olduğunu söyledi. Öte yandan kalkınma yolu artık dünyaya lazım, Hürmüz'den sonra en acil mesele. Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan kalkınma yolu Hürmüz Körfezi'ndeki krizin ardından bütün dünya için hayati bir önemli proje haline geldi. Türkiye 3-4 yıl gecikmeyle Salı günü Ankara'da imzası atılan dev projeyi 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız bir an önce kazmayı vurmak dedi. Öte yandan bugün şartlar değişti. Irak Türkmen Cephesi 5. dönem milletvekili İmdat Terzi, Iraklıların kalkınma yoluna büyük destek verdiğini ve gecikmeye tepkili olduklarını söyledi. Terzi, geçmişte İran'ın Irak üzerindeki etkisi, bazı uluslararası çekinceler ve bölgesel dengeler projenin önünde engeldi. Bugün şartlar değişti. Proje Musul ve çevresiyle birlikte Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde de ekonomik hareketlilik oluşturacak diye konuştu. Öte yandan bu nasıl ateşkes? İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Dün Şadi kampı ve ehli Baptist hastanesi çevresinde çok sayıda konut vuruldu. Saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Şadi kampındaki özellikle orada duran ve yaşayanlar sahadaki durumun ateşkes açıklamalarıyla örtüşmediğini söyledi. Ne ateşkes var ne de güvenlik diyor kamptakiler. Türkiye yangın nöbetinde. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şiddetli rüzgar ve sıcak hava nedeniyle yangınların kontrol altına alınması güçleşirken Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin ve Aydın'da alevlere müdahale de havadan ve karadan devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Mücadelemiz son ateş sönene kadar sürecek." dedi. Öte yandan kavga etmek için araçtan inenler %51 azaldı deniliyor efendim. Diğer bir haber başlıkta. YKS tercihlerinde yapay zeka damgası. Üniversite tercih döneminde teknoloji odaklı bölümler öne çıkıyor. Eğitimci Gülcan Öncel, yazılım, bilgisayar mühendisliği ve siber güvenlik alanlarının geleceğin en çok ihtiyaç duyulan meslekleri arasında yer alacağını belirterek, adayların yapay zeka, yazılım ve mühendislik programlarına ilgisinin arttığını söyledi. İçeriden ilk atış, Baykar'ın insansız savaş uçağı Kızıl Elma, dahili mühimmat yuvasında taşıdığı Roketsan yapımı, Teber 82 ve Aselsan yapımı Tolun P mühimmatlarıyla yaptığı ilk testte hedefi başarıyla vurdu. Mühimmatın gövde için taşınması Kızıl Elma'yı daha görünmez yaparken hızını artırıyor denilmiş. Öte yandan Özel'in ekibi KAST'a sızmış. CHP toplantısına KAST ajansından figüran getirilmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Süreç CHP'ye kalabalık katılmak isteyen Samet Özkaş'ın ajan sahibi tanıdığının devreye girmesiyle başlamıştı. Ufuk Işık isimli kişi Elio Ajans'la irtibat kurup babası Adem Işık, annesi ve kız kardeşiyle gelmek istediklerini iletti. Ardından bir gün gazetesine haber verdi. Ajans para vermiyoruz dese de Ufuk Işık ısrar etti. Adem Işık'ın ise Kılıçdaroğlu'na hakaret eden kişi olduğu belirtiliyor denilmiş efendim. Öte yandan Başaran'a 35 milyon dolarlık fark soruldu. Ahbap soruşturmasında ifade veren iş adamı Hüseyin Başaran, Haluk Levent'e sattığı taşınmazların 60 milyon dolarlık beyanına karşılık ekspertiz değerinin 24,8 milyon dolar göstermesiyle ilgili ekspertiz raporları hep düşük çıkıyor dedi. Başaran ve 6 kişi daha tutuklandı deniliyor efendim. Haberin özetinde bir diğer gazeteye hemen bakacağız.
İsrail Lübnan'da insanlık suçu işliyor, Siyonist işgale tepki gösteren Başkan Erdoğan, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor, İsrail saldırılarında 4300 Lübnanlı kardeşimiz öldürüldü dedi. Öte yandan alevlere karşı zamanla yarış, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarını söndürmek için canla başla çalışan ekiplere halk da destek veriyor denilmiş efendim. Etimeskut soygununa 55 gözaltı diyor gazete haber başlığında. Rüşvet ve yolsuzluk yüzünden operasyon düzenlenen CHP'li belediyelere Etimeskut da eklendi. Adrese teslim ihaleler, imar ruhsatı, iskan rüşvetleri ve çeşitli usulsüzlük tespitleri üzerine Ankara Etimeskut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye çalışanı 55 kişi gözaltına alındı. Sayıştay ve MASAK raporları, ses kayıtları ve itiraflar vurgunu gözler önüne serdi deniliyor efendim. Öte yandan Üsküdar'da tarifeyi başkan belirliyordu. Çürük binalara rüşvet karşılığı iskan verdiler diyor gazete özet haber başlığında. Ahbap'ta 2,3 milyarlık vurgun itirafı. Ahbap soruşturmasında kilit ismi Hüseyin Başaran'ın savcılıktaki ifadesiyle 2,3 milyar liralık gayrimenkul vurgununun detayları gözler önüne serildi. İş adamı Başaran, Haluk Levent uçak kazasında ölen kızıma olan hassasiyetimi kullandı dedi deniliyor efendim. Bir diğer gazeteye bakacağız. Vatandaş dikkat diyor. Sıcaklarla birlikte yangın tehdidi büyüdü. Orman Bakanlığı riskli 9 şehirde bulunanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Tüm vatandaşlara görev düşüyor, lütfen bu kurallara uyun denildi. Birincisi, açık alanda ateş yakmayın, yanıcı madde atmayın, anız yakma işini bırakın, ormanlık alana girmeyin, duman görünce 112'yi arayın şeklinde uyarı mesajları gönderildi oradaki vatandaşlara denilmiş ve 169 yangın çıktı. 5 yangınsa hala etkili. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı özellikle batı bölgelerini saran orman yangınlarıyla ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Ekipler 110'u orman bölgesi dışında olmak üzere 169 yangına müdahale etti. 164'ü kontrol altına alındı. Isparta, Eğirdir, Antalya, Kaş, Muğla, Seydikemer kontrol altında. Fethiye, Alanya, Gülnar büyük ölçüde kontrol altında. Çin'e ve Gömeç'e müdahale sürüyor denilmiş. Alanya'da birkaç gündür devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan Ayvalık, Altınova'da otlak alanı saran alevler kısa sürede kontrol altına alındığı deniliyor. Hileli satışı polis gördü. Holding patronu Hüseyin Başaran, 60 milyon dolarlık 22 taşınmazını peşinatsız şahsi senet karşılığı Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamadı. Polis, Exber'in 25 milyon dolar değer biçtiği taşınmazlara Başaran'ın 60 milyon dolar istemesini şüpheli buldu. Başaran tutuklandı deniliyor efendim. Öte yandan 100 yıl sonra önemi arttı deniliyor. Lübnan'a askeri destek sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Erdoğan, Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğin süreceğini de söyledi deniliyor. Öte yandan İspanya'ya mülteci istilası diyor efendim. Bir diğer haber başlığındaysa Avrupa önlemi keçiye dönüş denilmiş. Araç muayenesinde Turka dönemi deniliyor ve Etimeskut Belediyesi'ne operasyon başkan Beşikçioğlu gözaltında diyor. Alt haber başlıkta ve öğrenci affı meclisten geçti. Tüm bu haber detaylarımızı sizlerle birazdan paylaşacağız ama tabii öncesinde hem güzel bir eserimizi sizlere armağan edeceğiz hem de mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarımıza bakacağız ve programımızın ilk selamlarını almaya başlayacağız. İngiltere'den Tahir Yalvaç, hayırlı sabahlar, selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı cumalar olsun. Rabbim bütün Müslümanları korusun. İngiltere'den sizlere, canımız vatanımıza selam olsun. İyi ki varsın Diyanet Radyomuz ve Diyanet Radyomuz candır. Hayırlı yayınlar diliyoruz Çağatay abim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar olsun. Sizlere de hayırlı bir gün diliyoruz. İngiltere'ye de, oradaki bütün değerli din kardeşlerimize de selam olsun sizler aracılığıyla. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Hayırlı sabahlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri keyifle, büyük bir muhabbetle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir diğer mesajımıza bakalım. Diyanet Radyomuza dinleyenlerine, çalışanlarına selamünaleyküm ve aleykümselam. İstanbul'dan Tuğba ben. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Bugünün hayrını, bereketini, hidayetini bütün Müslüman aleminin üzerine nasip eylesin. Yüceler yücesi Mevlamız. Amin. Çok sevdiğim Umre arkadaşım Selime bacıma ve kıymetli kızları Serra ve Gizem'e, değerli eşi Murat abiye, Mustafa Cihat'tan Amenna eserini istiyorum. Sizlere, bütün dinleyenlerinize gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve yangınla mücadele eden çalışanlara da Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Amin efendim. Acil geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oradaki bütün kıymetli kahraman çalışanlara Rabbim yardım eylesin inşallah. Bütün vatandaşlarımıza bizler de bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Hayırlı cumalar, Allah'a emanet olunuz, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli bir cuma günü, cuma bayramı Mevla nasip eylesin cümlemize. Selamlar ve hürmetler, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eseri eşim Kübra Hanım'a, evlatlarım Ala, Mehlika ve Ahmet Sina'ya hediye ediyorum. Başarılı yayınlar olsun İstanbul'dan Baran Bey. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki güzel eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından tabii ki sessiz dinleyicilerimiz, şu anda bizlerle birlikte olan değerli dinleyicilerimiz, mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Efendim, yeni saatimizi haber detaylarımızla karşılayacağız. Lübnan'ın egemenliğini destekliyoruz diyor gündem bölümünde haber detayımızda. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir araya geldi. Erdoğan külliyede resmi törenle karşıladığı Aoun'la basın toplantısı düzenledi. Konuğuyla Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgalini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti Başkan Erdoğan ve güçlü bağlara sahip olduğumuz Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz dedi. Lübnan'ın uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görebiliriz.

gelecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor dedi. Avının diplomatik girişimlerini de takip ediyoruz. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı Başkan Erdoğan. Basın toplantısında deniliyor efendim. Öte yandan İsrail'e boyun eğmedik diyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail savaşı nedeniyle gerçekten çok büyük kayıplar verdiklerini ifade ederek, aileler evlerinden koparıldı ve ülkemiz maalesef harap hale geldi. Ancak her şeye rağmen Lübnan'ın iradesi bu saldırılar karşısında boyun eğmemiştir. Ülkemizin egemenliği, vatanımızın yeniden imar edilmesi ve istikrarlı bir gelecek için çalışıyoruz dedi. Bir diğer haber başlığına bakacağız efendim. Yepyeni kardeşlik dönemi başlayacak deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu ile İstiklal Madalyası takdim töreninde terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Belirsizliklerin, çatışmaların, kavgaların, gürültülerin yer aldığı ve maalesef büyük kaosların yaşandığı bir dönemin yaşandığını söyleyen Kurtulmuş, geçtiğimiz sene başlatılan bu salonda toplantılarını yaptığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ete kemiğe bürünen hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesiyle bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belirli bir safhaya geldik dedi. Karşımızdaki hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına neden olan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelindi dedi. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşıyla ortaya çıkacak bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir, asla kişisel af mahiyetinde değildir, geçici ve münhasıran münfesih bir örgüte ait bir yasal olacaktır dedi. Bu yasayla asla Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar dedi. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak ve Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız dedi. Terörsüz Türkiye kanun teklifinin önümüzdeki pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklif öncesinde muhalefet partilerinin de hafta sonu bilgilendirilmesi yapılacak. Teklifin kısa sürede Adalet Komisyonu'na alınması ve 13 Ağustos'a kadar yasalaştırılması öngörülüyor. Teklifte PKK'nın hukuki statüsüne ilişkin herhangi bir değişiklik öngörülmezken asıl belirleyici unsurun örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanması ve devletin bunu resmen teyit etmesi olacağı ifade ediliyor denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Efendim selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Hayırlı cumalar mesajlarınızı ve dualarınızı da hasreten bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Kayseri'den Mustafa ben. Rabbim Filistin ve bütün mazlum ve masum insanlara yardım eylesin. Amin efendim. Allah razı olsun. Özgür Filistin'imize, özgür Gazze'mize selam olsun ve boykota devam olsun efendim. Hayırlı sabahlar, nurlu bir cuma bayramı diliyoruz yüce Rabbimizden. Amin efendim. Allah razı olsun. Güzel haberler aktarıyorsunuz. Allah Türkiye'mizi, tüm dünyayı korusun zararlardan. Amin Mehtap Hanım, teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. İnegöl'den Cihan ben. Sizi büyük bir memnuniyetle dinliyorum. Sıradaki eser eşim Kübra ve kızlarım Sare Nur ve Azra Nur için istiyorum. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abicim. Aleykümselam tüm Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine ve sizlere. İstanbul'dan Muhammed ben, sizden Mustafa Özcan Güneşdoğdu'dan rahmetinden bir damla ilahisini sizlere ve bütün İslam alemine ama özellikle de Filistin, Yemen, Doğu Türkistan, Sudan, Arakan için istiyorum. Allah'a emanet olunuz, selamlar ve dualarla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen güzel bir eserimizi buluşturalım sizlerle, dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim haber detaylarımızla devam ediyoruz. Türkiye yangın nöbetinde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son iki günde Türkiye genelinde 110 orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale edildiğini, bunlardan 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Gündüz saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Mücadelemiz son ateş sönene kadar sürecek" dedi. Yumaklı akşam saatlerinde yaptığı açıklamadaysa Muğla Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Muğla, Fethiye, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır dedi. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarındaysa mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek dedi. Yeşil vatanımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Bayır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale dün gün boyu devam etti. Yangın nedeniyle bazı evlerle hayvanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken bölge halkı da söndürme havuzlarına kendi araçlarıyla su taşıyarak ekiplere destek verdi. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Fethiye'nin Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde kontrol altına alınan yangınsa rüzgarın yeniden şiddetlenmesiyle tekrar alevlendi. Bölgede soğutma çalışması yapan ekiplerle çok sayıda orman işçisi ve hava araçları çalışmalarını sürdürdü. Yangın akşam saatlerinde yeniden büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi'ndeki orman yangınına orman işletme şefliği ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etti. Manavgat ilçesi Kırıkkabak Mahallesi'nde çıkan yangınsa ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Karakaya ve Gölcük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Balıkesir Gömeç'teki yangınsa devam ediyor. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan orman yangınına da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Mersin'in Aydıncık ilçesi Eski Yürük Mahallesi Karatepe mevkiindeki orman yangınını kontrol altına almak için ekipler görev yaparken tedbir amaçlı 80 hane tahliye edildi, 145 kişi güvenli bölgelere nakledildi deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde bir kez daha bölgede yangın söndürme ile alakalı olarak canla başla çalışan, bu çalışmalarına aralıksız devam eden bütün oradaki görevlilerimize Allah kolaylıklar versin, yardım eylesin Rabbim ve oradaki bütün vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii ki böylesi durumların yaşanmaması için vatandaş olarak bizlerin de üzerine çok fazla görev düşüyor. Bu görevleri de harfiyen yerine getirmemiz, bizim de hem kulluk hem de vatandaşlık bilinciyle hareket etmemizi gerektiriyor efendim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Efendim bir eser arası daha vereceğiz. Ardından tekrar mesajlarınızla kulaklarınızda olacağız.

Efendim programımızın da son bölümüne geçiş yaptık. Mesajlarınıza bakacağız. Merhabalar Sivas'tan Hakan ben. Merhabalar efendim. Rabbim kendinden korkup kendine güvenenlerden eylesin. Amin efendim. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Allah razı olsun. Hayattan artık yorgun olarak yine de Rabbimizden ümidimizi kesmiyoruz. Mevlam yardım eylesin. Duayla selamlar. Allah razı olsun efendim. Rabbim her daim yar ve yardımcımız olsun. Selamünaleyküm. Ankara Keçiören'den İsa ben. Sıradaki eser eşim Damla ve kızlarım Buğlem ve Dualina'ya armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Hatay'dan Yılmaz Durur. Rabbim Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olunuz. Amin efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlere aynı şekilde. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin. Cumamız mübarek olsun. Amin. Antalya'dan selamünaleyküm ve aleyküm selam. Rabbim cuma bayramımızı bütün İslam alemine, bütün dinleyicilerinize, sizlere bereketli, mübarek eylesin. Bol bol istifade eden kullarından eylesin. Amin efendim. Rabbim Cuma'nın rahmetini sağanak sağanak üzerimize yağdırsın değil mi efendim? Belirtmiş olduğunuz gibi istifade eden kullarından eylesin. Tabi Cuma bayramımızın duaları makbuldür. Dualarınızda olmak duasıyla efendim. Rabbim kendinden razı olduğu kullarından eylesin her birimizi. Mevlam affıyla, güzelliğiyle, merhametiyle muamele eylesin her birimize. Cuma bayramımız mübarektir. Bizleri mübarek eylesin efendim. Bizler mübarek olalım. Bundan istifade eden kullarından olalım inşallah Mevlamızın. Geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar birlikte olmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hoşçakalınız.

Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi?
2: Evet, o.
3: Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek.
1: Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor.
4: Durun bir dakika. Onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım.
2: Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki.
1: Evet, ona ait değil. Ama kurban etmeye de yemin etmiş.
5: Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi: Fesübhanallah, Adba'yı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz.
6: Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim.
1: Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım. Ama toparlayamadım.
7: Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz?
5: Peygamberimiz bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu.
6: Benim ey Allah'ın Resulü.
5: Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
6: Peki, nasıl emredersiniz?
7: Ah, çok şükür. Meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeleyin de namaza hazır olalım.
8: Biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun.
3: Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı. Kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum. Kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik.
0: 103. Bölüm.
5: Suffe ashabının ileri gelenlerinden

0: Ben Ebu Hureyre bir gün arkadaşlarının yanına uğramıştı. Arkadaşları hararetle konuşuyordu.
1: Geçen gün pazarda karşılaştık, yüzümüze bile bakmadı.
2: Neden?
1: Sebebini bilmiyorum. Onun üzerinde o kadar emeğim var. Hepsini içe sayıyor.
2: İnsan bu kadar nankör olur mu? Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Senin hurma bahçende az mı oturduk? Başı dara düştüğünde hep sen yardımına koştun.
1: Evet ama bunların hiçbir önemi yokmuş demek ki. Amra benimle görüşmek istemediğini söylemiş.
2: Olacak iş değil. Vefasızlığın bu kadarına pes doğrusu.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Ebu Hureyre. Hoş geldin. Gel otur şöyle.
2: Nasılsın görüşmeyeli?
4: İyiyim hamdolsun. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. Sağ ol.
4: İstemeden konuşmanızı dinlemiş oldum. Bu yaptığınızın günah olduğu konusunda sizi uyarmak zorundayım.
1: Günah mı? Neden?
4: Çünkü arkadaşınızın gıybetini yapıyorsunuz.
1: Ama yaşananları konuşuyoruz. Yalan söylemiyoruz ki.
4: Size Resulullah'la aramızda yaşanan bir diyaloğu anlatayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
2: Buyur, seni dinliyoruz.
4: Bir gün Resulullah, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir diye karşılık verdik. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Aramızdan biri, ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorunca, Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Sağ ol. Yalan ve iftiranın kötülüğünü biliyor ve bundan sakınıyordum. Ama az önce yaptığım şeyin yanlış olduğunu fark etmemişim.
4: Biz de pek çok şeyi yeni öğreniyoruz. Bir de gıybetle ilgili şu var. Allah Resulü Miraç'a çıkarıldığında şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.
1: Yaptığımız şeyin bu kadar ağır bir bedeli olduğunu bilmiyorduk. Allah'ım sen bizi affeyle.
2: Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım. Peygamberimizin iki dudağınız arasındakine sahip olun derken ne demek istediğini daha iyi anladım. Allah senden razı olsun.
4: Hepimizden razı olsun.
0: Allah Resulü bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider, bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu.
5: Hayırlı işler, bereketli kazançlar.
6: Sağ olasın. Yemen'den gelen en iyi kumaşlar burada.
7: Güzel kokularım var.
5: Medine hurmalarının en güzeline gelin. Yeni ürün bunlar. Taze hurmalar, kuru hurmalar, hurma özleri hepsi burada.
8: Şuradan bana bir ölçek tartar mısın?
5: Tabii. Başka bir isteğin var mı?
0: Peygamberimiz pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti.
8: Resulullah geldi.
5: Buyurun ya Resulallah. Hoş geldiniz.
0: Peygamberimiz hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sordu.
8: Ah, yağmur yağdığı için ıslandı ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi dedi ve devam etti. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir. Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabi idi. Yıllardır bu işle meşguldü ve iyi bir tüccardı. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonuna dayanarak Hazreti Peygamberle görüşmeye gitti.
9: Ey Allah'ın elçisi, ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş arttırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin? Uygun mudur?
0: Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi. Kayle, böyle yapma. Bir şeyi satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle.
9: Peki, nasıl emredersen ya Resulallah.
0: Peygamberimiz kimi zaman olaylara müdahale ederek, kimi zaman da sorulara cevap vererek ticaret ahlakının nasıl olması gerektiğini ashabına öğretiyordu. Zamanla pazar yerinin herkes tarafından bilinen kuralları oluşmuştu.
3: Ey Müslümanlar, beni iyi dinleyin. Size burada uygulanacak kuralları bildiriyorum. Peygamber Efendimiz çarşı pazarın işleyişiyle ilgili kurallar koydu. Ki bunların çoğunu biliyorsunuz. Ve çarşıların denetimi için daimi görevliler tayin etti. Üçü erkek, ikisi kadın, beş kişi bundan sonra çarşılarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol edecek. Hanımlardan biri Semra binti Nüheyk el-Esediye'dir. Sorusu olan ona danışabilir. Şimdi iyi dinleyin. Terazi ölçümlerine dikkat edeceğiz. Peygamberimiz ölçek Medinelilerin ölçeği, tartıda Mekkelilerin tartısıdır buyurmuştur. Malında kusuru olan bunu alıcının gözleri önüne serecek. Peygamberimizin aldatan benden değildir uyarısını unutmayın. Yine faizli işlem yapmak, kumar oynamak ve oynatmak, vergi kaçırmak, müşteri kızıştırmak, stokçuluk yapmak yasaktır. Bu temel konular hakkında bilgisi olmayanlar bizim pazarımızda satış yapmasın. Ayrıca Allah Resulü'nün şu tavsiyesini de size hatırlatırım. Bu dünya malı tatlı ve çekicidir. Kim onu tok gözlü bir şekilde alırsa o mal bereketlenir. Kim de onu aç gözlülükle ve ihtirasla alırsa bereketi kaybolur. Hırslı insanlar yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur kimseler gibidir. Veren el, alan elden daima daha üstündür. Allah Teala'nın mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin buyurduğunu unutmayın. Allah'tan korkun ve onun emirlerine itaat edin. Benim diyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz.
0: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi.
10: "Cennetle müjdelenen bu zat da kim? Şu yaklaşan adamı kastetti sanırım. Sakalından aldığı abdestin suları damlıyor. Acaba onun cenneti kazanmasına vesile olan şey ne?"
0: Başka bir gün ashabı ile otururken Hazreti Peygamber yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün aynı olay tekrar etti. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu.
10: "Bu üçüncü oluyor. Peygamberimizin cennetlik olduğunu belirtmesinde bir hikmet vardır. Bu adamı takip edip, gerekirse onunla vakit geçirip cenneti hak edecek ne yaptığını öğrenmem lazım." "Selamun aleyküm."
11: "Ve aleyküm selam Abdullah. Nasılsın?"
10: "Hamdolsun iyiyim. Ama bir sorunum var."
11: "Hayırdır, ne oldu?"
10: "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim."
11: "Bizde kal. Benim evim müsait."
10: "Çok sevinirim. İşte sana fırsat Abdullah. 3 gün boyunca ne yap et bu adamın cennetlik olma sırrını öğren."
11: Abdullah, yatalım mı artık, ne dersin?
10: Tabii, yatalım ki sabah namazına rahat kalkalım.
11: Döşeğini benimkinin karşısına serdim. Rahat edersin inşallah.
10: Niye rahat etmeyeyim? Ellerine sağlık.
11: Allah rahatlık versin.
10: Sana da.

0: Bugün üçüncü gün. Gece boyu namaza kalktığını görmedim. Sabah namazına kadar uyudu. Sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini duydum. Gündüzleri de farz ibadetlerinin dışında bir şey yaptığını fark etmedim. Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini duydum. Ağzından hiç kötü bir şey çıkmadı. Ama cenneti kazandıran ameli hangisi çözemedim. En iyisi kendisine sormak. Kardeşim, sana bir şey itiraf edeceğim. Aslında ben babamla tartışmadım. Ama Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?
1: Sadece gördüklerin. Başka bir şey yapmıyorum. Peygamber Efendimiz hakkımda böyle bir müjde vermiş demek. Ne mutlu bana.
0: Sadece bunlar mı?
1: İbadetlerim gördüğün gibi. Ama bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem.
0: İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız da bu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.
0: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

140. gün. Allah'ın kudreti. Ayet-i Kerime meali. Yahut evlerinin çatıları çöküp, üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin, Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklerine bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. Bakara Suresi 259. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birimiz yatağına yattığında şöyle dua etmesini bize emrederdi. Allah'ım, göklerin ve yerlerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaratan, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım, onu perçeminden tutan kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen, zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur. Fetva, namaz

hikmetli söz. Ecelinin gecikmesini ve amel işleme imkanının devam etmesini fırsat bil. Mazeret ve engellerden yakınmayı bırak. Çünkü ecelin sınırlı, nefesin sayılı, ömrün kısadır. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
3: Akıl insan için bir ölçüdür. Rahmeti bol Rabbim seçkin bir yaratık olan insanın hareketlerini ve dilini akılla ölçülendirmiştir. Akıllı insanın davranışları doğru, yaptıkları ölçülüdür. Akılsız ölü gibidir. Akıllıysa diridir.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dan çiçeği, gönlümün sevinci torun. Gemiden, kaptandan, anlaşmazlıktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Birlik nedir, karmaşa nedendir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Yeryüzünün asırlardır akıp duran muhteşem ahenginde dikkat çeken ilk özellik, görevlerin çoktan belirlenmiş olmasıdır. Her varlık kendi halince ödevini yapar, üretir, özünün mührünü tamamlar. Toprağın üzerindeki rızkını gezen ince belli karıncadan gökteki heybetli kartala kadar, bir avuç çiçekten bir koca çınara kadar, her biri karmaşadan uzak, serin kanlı bir yaşamın içinde tabiatının gerektirdiğini sergiler. Şifalı bal dolu kovanların içinde onlarca arı hangi yolu izleyeceğini doğar doğmaz bilir. İki kaptanlı bir gemi düşün. Suyun yüzünde sakince ilerleyen bu koca geminin tek dümeni var. Tek dümenin üzerinde ise iki el olsa ne olur? Güneş gözden gitse, şiddetli rüzgarların kamçıladığı dalgalar yükselse, herkes de can telaşı başlasa, kaptanlardan biri dümeni sağa, diğeri sola kırmak istese, gemi parçalanmaktan kurtulabilir mi? İki farklı görüş, tehlike anında yön birliği sağlayamaz. Gemi yalpalar, savrulur, lime lime olur. Elbette herkesin fikirlerini söylemesi kıymetlidir, gereklidir ama son kararı verecek, düğümü çözecek kişi tek olmalıdır. Böylece güç merkezi çelişkiden, tutarsızlıktan, kararsızlıktan, ikilikten kurtulur. Güven tazelenir, huzur sağlanır, sorumluluklar doğru dağıtılır, işler sağlıklı şekilde neticelenir. Sadece toplumda değil, aile içerisinde de bu önemli bir hareket noktasıdır. Şayet gemi yol alacaksa, doğru limana ulaşması hedefleniyorsa, en uygun kişiye kaptanlık teslim edilmelidir. Peki kimdir uygun kişi? Adil olan, bir karar vermeden evvel herkesin fikirlerini dinleyen, sorunlara ön yargısız yaklaşıp gönül incitmeyen, sızlayan yaraları sakince saran, sözleriyle ruhu iyileştiren, her koşulda halis niyetini, hoşgörüsünü ve saygıyı yitirmeyen kişidir. Böylesi

0: bir kaptan iş başındayken en ağır fırtınalar kopsa, rota şaşsa, gemi gözden kaybolsa, karanlık girdaplara yakalansa da önünde sonunda güven yelkenlere dolar, selamete ulaşılır. İki başlı kuş nereye uçacağına nasıl karar verecek? Tencere karıştırılırken iki kepçe kullanılır mı? Teknik değil dediğim şey, dikkat et, birlik. Birliğin olmadığı yerde dirlik aranmaz. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İki kaptan bir gemiyi batırır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
2: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz-Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin el-Cerrah karşıladı.
2: Ey müminlerin emiri, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
2: Geliş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
3: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya getiren nedir?
2: Hastalık ya Ömer, veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
3: Demek salgın var ha? Nerede başlamış, hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
2: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
3: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
1: Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
3: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
4: Ey müminlerin emiri, sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
3: Salgın hastalık olsa bile mi?
4: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
5: Olmaz, yoldan dönülmez.
6: Evet, haklı.
5: Şam'a gitmeliyiz bence de.
3: Demek böyle düşünüyorsunuz. Ya siz? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
7: Açıkçası ben tam aksini düşünüyorum ya Ömer. Bence insanları tehlikeye atmak doğru değil.
5: Evet, hiç doğru değil.
6: Ya bize de bulaşırsa?
5: Biz de mi hasta olalım?
6: Gitmemeliyiz bence.
5: Bence de.
8: Bakın, bu büyük bir tehlike. İnsanları vebanın ortasına atmak olmaz. Hadi diyelim ki orada hastalanmadık. Ya Medine'ye döndüğümüzde hastalanırsak ne olacak?
7: Ne olacak ben söyleyeyim. Herkes hasta olacak tabii ki.
5: Evet, haklı.
6: Çok doğru söylüyor.
5: Ya bütün Medine'ye hastalık yayılırsa?
8: Bütün Medine'yi hasta etmenin vebalini nasıl yüklenebiliriz?
4: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
8: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil. Daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
4: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
8: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
4: O halde biz de onlara dokunmayız.
7: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
8: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan. Hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
4: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten?
7: Bence her şey mümkün.
4: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
8: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
6: Bence yola devam edelim.
5: Hayır, dönelim.
9: Dönmek gerek.
10: Madem yola çıktık gidelim.
5: En doğrusu bu.
8: Hayır, gitmeyelim.
5: Yoksa hepimiz hasta oluruz.

0: Ya Ömer.
1: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
0: Nasıl yani?
1: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
0: Öyle midir?
1: Evet, öyledir. Peki şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
0: Değildir ya Ömer.
1: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
0: Ama kader...
2: Boşuna tartışıyorsunuz.
0: Boşuna mı?
1: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin, söyle.
3: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim, sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz. Salgın hastalıktan.
1: Evet.
3: Böyle olmasına rağmen vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
0: Evet, öyle.
3: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
0: Şey, bilmiyoruz ama...
3: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
4: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
5: Tek emin olduğumuz şey ortada bir salgın hastalık olduğu.
3: Bakın, ben Allah Resulü'nün veba hakkında ne dediğini işittim.
1: Ne buyurdu Resulullah bu konuda Abdurrahman?
3: O, şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın dedi.
1: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
3: Evet ya Ömer, bunlar benim değil onun sözleri.
1: Elhamdülillah. Duydunuz, artık tartışacak bir şey yok. Medine'ye dönüyoruz.
6: Elhamdülillah.
4: Çok şükür.
7: Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilen Hazreti Ömer, Allah'a hamd etti ve orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döndü. Bir tarafta tedbiri yersiz görenler, diğer taraftaysa Hazreti Ömer'in öncülük ettiği, insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Hazreti Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın yanlış olduğunu savunmuştu. Aynı zamanda kaderin kuşatıcılığını da ifade etmiş, insanın tercih özgürlüğünü ve doğruyu bulma sorumluluğunu da hatırlatmıştı. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını buyuruyor ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretiyordu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeşil Vatan'da alevlerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına havadan müdahale yeniden başladı. Balıkesir Gömeç'te 3. gününe giren orman yangını büyük oranda söndürüldü. Antalya Kumluca'da alevler kontrol altına alınırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının da yapılan yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık ayrıca 9 ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in insanlık suçu işlediğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Lübnan'da 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polisin olayı olası nefret suçu kapsamında soruşturduğu bilgisi verildi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısına katıldı. Başkan Arpakuş, başkanlığın hac organizasyonundaki başarısına dikkat çekti. Hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Eskişehir 30, Trabzon 26, Erzurum 32, Şanlıurfa 43 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 36, Kudüs 31, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi?

0: yapmalıyım demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel neyle imtihan edildiyse yine aynıyla imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfkeyle mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Aşr-ı Şerif az sonra.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir.

Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstagnidir. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan çevirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif. Ercan Kiraz. Ankebut Suresi 64 ila 69. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Haşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Biz ise aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 17 Safer 1448. Rumi takvime göre 18 Temmuz 1442. Tarihte bugün Ahmet bin Hanbel'in vefatı 855. Eyyam-ı Bahur, en sıcak günler, 31 Temmuz 7 Ağustos. Arka sayfa. Günün konusu. İslam alimleri Ahmet bin Hanbel. Meşhur dört fıkıh mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis ve fıkıh alimi Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta doğdu. Onun Allah Resulü'nün sünnetine olan bağlılığı hayatının her alanını kaplamıştı ve en önemli meşguliyeti hadis ilmiydi. Okuduğu ve öğrendiği hadisi önce kendisi uygulamış, hayatını hadise göre tanzim etmiş, yazdığı her hadisle mutlaka amel ettiğini söylemiş, kendisinden istenen fetvaları da hadise dayanarak vermişti. Onun 700 bin hadis bildiği ve bu hadislerin yaklaşık 30 binini alarak en önemli eseri El-Müsned'i tertip ettiği bilinmektedir. Ona göre fıkıh alimi sayılabilmek için en az 400 bin rivayeti ezbere bilmek ve sıhhatinden emin olunmayan rivayetlerle fetva vermekten kaçınmak gerekir. Ahmet bin Hanbel, büyük bir hadis alimi olmakla birlikte inanç problemleriyle yakından ilgilenerek ehli sünnet inancının yerleşmesinde pay sahibi olan bir akaid ilmiydi. Bağdat'ta vefat eden Ahmet bin Hanbel'in cenazesinde 60 bini kadın olmak üzere 800 bin kişi bulundu. Bir hadis. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

أمدا. صدق الله العظيم. Çok aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bir cuma namazını dahi eda eylemek üzere bu güzel camiye toplanmış bulunmaktayız. Şu cumadan evvel ahirete irtihal eyleyen annelerimize, babalarımıza, akrabalarımıza Cenab-ı Mevla rahmet eylesin. Kabirleri pür nur, makamları cennet olsun. Biz geride kalanlara da Rabbimiz sabır cemiller nasip eylesin. Muhterem Müslümanlar, malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her kabristana gittiği zaman orada yatanlara selam verir ve şöyle buyururdu: Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin ve inna inşallah biküm lahikun. Ey kabirde yatanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bilesiniz ki en yakın zamanda bizler de sizlere kavuşacağız. Ölüm hak, ölüm gerçek, ölümü öldürmek mümkün değil. Ölüm aynı zamanda nimet muhterem Müslümanlar. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Onun için bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Batı uygarlığı ölümle barışık değildir. Ahirete iman etmeyen için ölüm bir sondur, nihayettir, bitiştir, yok oluştur. Bizim için öyle mi? Bizim medeniyetimizde ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır. Ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Havz-ı Kevser'inden Nebi-i Kiram'ın bir yudum su içebilmektir. O buyuruyor ki, her kim havzumdan su içerse bir daha susuzluk nedir bilmez. Rabbim havzundan, Peygamber Efendimizin Havz-ı Kevser'inden su içmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Peygamber-i Zişan'ın sohbetine katılmaktır. Bizim için ölüm yok oluş değil ki. Bizim için ölüm, Hazreti Ebubekir Sıddıkların, Hazreti Ömerül Farukların, Osman Zinnureynlerin, Ali Kerramallahu veçelerin, Hasanların, Hüseyinlerin, Ayşelerin, Fatımaların radıyallahu teala anhum ecmain, onlarla beraber olmak, onların sohbetine katılmak, onların oturduğu yerde beraber onları dinlemek. Bizim için ölüm imanımızla, Kur'anımızla, kelime-i şehadetimizle cennet-i alada cemalullah'a vasıl olmaktır. Cenab-ı Mevla'nın envai çeşit nimetlerine gark olmaktır. Bizim için ölüm son değil ki. Bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla ne güzel buyurmuş: Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Allah'ım, ruhumu Müslüman olarak kabzet ve beni salih kulların arasına ilhak et Allah'ım. En güzel dua, peygamber duası ayet-i kerimede. O yüzden Müslüman ölümü temenni etmez. Allah'ım canımı al da beni kurtar demez. Sahabeden birisi bir gün öyle diyordu: Allah'ım canımı al da beni kurtar.

kurtar. Çok acıları vardı. Yine beni minliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle söyleme dedi. Öyle söyleme ama şöyle dua edebilirsin dedi. Allah'ım hakkımda hayat hayırlıysa hayatı nasip et. Memat hayırlıysa mematı nasip et Allah. Duamız bu muhterem Müslümanlar. Duamız bu. Allahümme gfirli verhamni ve afini vehdini verzukni ya Rabbel alemin. Allah'ım beni affet. Bana hidayet nasip et. Allah'ım bana merhamet et acı. Beni affına mazhar olanlardan eyle Allah'ım. Bana rızkımı bol ver Allah'ım. Helalından rızık ver Allah'ım. Duamız bu. Ölümü temenni etmek değil. Hatta muhterem Müslümanlar, fıkıh literatüründen bir rivayette bulunayım. Der ki bir evlat anasının babasının hangi durumda olursa olsun ölümünü temenni etmesin. Evlat, oğul, kız ananın babanın ölümünü temenni eder miyiz? Al anneni babanı şöyle karşına seyret. Annenin, kızımız annesinin temizliğini yapsın, altından üstünden temizliğini yapsın, öf bile demesin ve onu seyretsin. Gözü nurlanır, gözü. Oğul babasının temizliğini yapsın, altından üstünden temizliğini yapsın, sonra şöyle karşısına geçsin, babasını seyretsin. Gözü nurlanır. Beytullah'ı seyir gözü nurlandırır. Kur'an-ı Azimüşşan'ı seyir gözü nurlandırır. Anneyi babayı seyretmek gözü nurlandırır. Bak görüyor musunuz muhterem Müslümanlar? Elhamdülillah. Ne kadar güzel bir dinin mensuplarıyız. Aileye, aile birliğine ne kadar da önem veriyor dinimiz. Bir annenin, bir babanın, bir dedenin, bir ninenin, bir aile içerisinde onların bulunması ne kadar büyük bir nimettir ve ne kadar büyük berekettir. Dede berekettir. O torunlarını anlatacaktır. Ninesi berekettir. Torunlarını anlatacaktır. Sizin bizim anlatamayacaklarımızı anlatacaktır. Allah'ını peygamberini anlatacaktır. Kültürümüzü anlatacaktır. Dinini, diyanetini anlatacaktır. Ah muhterem Müslümanlar, ah. Bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Ya eyyellezine amenü takullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Hiç kimse ciddi Müslüman olmadığı halde ölümle karşılaşmasın. Allah'tan korksun. Ancak Müslüman olduğumuz halde, bak mümin demiyor, Müslüman. Yani teslim olmuşuz. Allah'ın emirlerine teslim olmuşuz. Allah'ın nehilerine teslim olmuşuz. Helallara, haramlara teslim olmuşuz. Bizi yaratan Allah bizi bizden daha iyi tanıdığı için önümüze koymuş olduğu helallar ve haramlara sırat-ı müstakime teslim olmuşuz. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını en iyi tanıyandır. Yaratandan daha iyi birbirimizi tanıyabilir miyiz ki birbirimize hükümler koyalım muhterem Müslümanlar? Allah'ın Kur'an'da koymuş olduğu hükümleri kim koyabilir? Kumar oynamak haramdır, bitti. İçki içmek haramdır, bitti. Uyuşturucu kullanmak haramdır, bitti. Bak görüyor musunuz? Anaya babaya öf demek haramdır, bitti. Allah hükümler koyuyor. Biz insanları tanıdığı için 5 vakit namazı kılın, hakkıyla eda edin. Çünkü ruhun gıdası odur. Namazdır, zikirdir, zikrullah'tır. Orucunuzu tutun, zekatınızı verin. Allah Celle Celaluhu her şeyi düşünmüş ve bizim önümüze hayatımızı yaşanır hale getirecek, hayatımızı mutlu bir şekilde yaşama noktasına getirecek emirler ve nehiler ortaya koymuştur. Yeter ki biz Müslümanlar emri bil ma'ruf nehy anil münkere hakkıyla, hakikatıyla vasıl olup uyalım muhterem Müslümanlar. Bizi yaratan en iyi tanıdığı için mutluluğumuzun temini içinde dini mübin İslam'ı göndermiş.
Öyle diyor dini tarif ediyorken İslam alimi. Ed-dinu vad'un ilahiyyun sa'ikun lidevil okul bihtiyahil mül mahmude ile mahuve khayr. Din Allah tarafından vad olunmuş bir sistemdir. Bir nizamdır. Akıl sahiplerini doğruya, güzele, mutluluk yollarına sevk eden bir davadır. Din İslam dinidir. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın huzurunda hak din İslam dinidir. Ve men yebtagi gayril İslami dinen felen yukbele minhu. Kim Allah'ın davasından, İslam dininden başka din ararsa bu ondan asla kabul olunmayacaktır. Len yukbele ne demek muhterem Müslümanlar? Tekidi nefi istikbal. Bak görüyor musunuz? Len, tekit, nefi istikbal. Kesinlikle kabul olunmayacaktır. Buyur. Adem Aleyhisselam'a gelen din neydiyse İbrahim Aleyhisselam'a gelen din de odur. İbrahim Aleyhisselam'a Halilurrahman'a gelen din neyse Yahudilere, Hristiyanlara diye şimdi ismi değiştirmişler. Hazreti Musa'nın getirdiği din de odur. Hazreti İsa'nın getirdiği din de odur. Adı İslam'dır. Başka bir şey değildir. Allah'tan gelen dinin adı budur. Ve bizim adımız da Müslüman. Elhamdülillah. İslam teslim olan, Allah'ın davasına teslim olan adı da Müslümandır. İşte bizim için ölüm bir son değildir. Ölüm bir yok oluş değildir. Nihayet değildir. Yeni bir hayatın başlangıcı. Ebedi hayatın başlangıcı. Allah-u Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ya eyyellezine amenüttakullâhe vel tenzur nefsüm mâ kaddemet ligat vettakullâh innallâhe habirun bimâ te'melûn. Sadakallâhu'l-azîm. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Her nefis yarını için ne hazırlamışsa ona bir baksın. Allah'tan korkun. Amellerinize dikkat edin. Rahman ve Rahim olan Allah merhamet sahibidir. Ama Allah'ın merhamet sahibi olan Allah'ın o merhametini suistimal etmeden emirlerini yerine getirmemiz icap eder muhterem Müslümanlar. Her nefis yarın için ne hazırlamış ona bir baksın. Dünya önemli midir? Önemlidir. Niçin? Çünkü ahiretimizi burada kazanıyoruz da onun için. Hani diyoruz ya ahiretin tarlasıdır dünya. Burada tarlaya ne ekersek orada onu biçeceğiz. O yüzden sizin en hayırlısınız insanlara faydalı olandır demiyor mu Peygamber Efendimiz? Hayrün nas men yenfe'un nas. İnsanlara hayırlı olandır diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlı ne iş yapıyorsak, hangi hayırlı işin içinde yer almışsak insanların en hayırlısı olma rütbesine eriyoruz. Hangi hayırlı işe imza atıyorsak, hangi hayırlı işe giriyorsak, mesela Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan önce Hilful Fudul. Hilful Fudul ne demek? Erdemliler Derneği. Hilful Fudul'un bir üyesiydi Peygamber Efendimiz. Onlar ki fakir fukarayı görüp gözetir, garip kurabayı görüp gözetir. Onlar ki düşkünlerin elinden tutar. Onlar ki hep yardımcı olur, destek olur. Onlar ki savaşa karşı durur, barışın temsilciliğini yaparlardı. Ve her zaman haklının, adaletinin yanında yer alırdı. Hilful Fudul'un üyeleri, Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan evvel o derneğe üye olmuştur. O yüzden Müslümanlar ölünceye kadar ne yaparsak yapalım boş durmayacağız. İnsanlığa faydalı nerede ne var ise orada Müslüman yerini alacak. Müslüman oradan kaçamaz. Müslüman bana ne var diyemez. Müslüman beni ilgilendirmez, söyleyemez. Aman sen de bana değmeyen, dokunmayan yılan bin yaşasın diyemez. O ne demek biliyor musunuz o Yahudi lafı? O yılan bin sene yaşarsa doğurur, doğurur, doğurur, çoğalır, çoğalır ve bir gün seni beni de sokar. O yılanın çocukları seni beni sokar günün birinde. Ama Müslüman neme lazımcı değildir. Müslüman hayata bakışı böyledir. Nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa, fezanın neresinde olursa olsun mesuliyetini müdriktir. Ölüm var, ölüm. Ölüm var, her yerde ölüm var. İnsanoğlu için ölüm var. Kullu nefsi zâikatül mevt. Her nefis ölümü tadacağız. Tadacağız da Allah'a da hesap vereceğiz.
Allah-u Teala da evvel emirde namazdan sorguya çekecek. Namazın var mı? Ondan sonra zekat, hac, oruç vesaire. Ama evvela namazın var mı? Dinin direği olan namazı Cenab-ı Mevla mahşer günü bizden isteyecektir. Gençler, kendimize seki düzen verelim. Bugün cumadır. 5 vakit namazımıza başlayalım. Aman ha! Dinimizin en önemsediği ibadet namaz ibadettir. Allah-u Teala etken ve kadâ rabbüke ellâ te'abudû. Allah kendisine ibadet etmenizi emrediyor. Bu ibadetlerin başında da namaz ibadeti gelir. Genç kardeşim, şeytan namaz kıldırtmaz sana. Sabah namazına kaldırtmaz seni, biliyor musun? Şeytanı lanenin işi gücü vesvese vermek. Uyu canım, ne yapacaksın ki demek. Sabah namazı dedim de bakın Allah-u Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَا غَسَقِ اللَّيْلُ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Öğlen namazını kılın, ikindi namazını kılın, akşam namazını kılın, yatsı namazını kılın, bir de sabah namazını kılın. اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Sabah namazı meşhud namazdır diyor Allah-u Teala. Gençler, meşhud ne demek? Meşhud. Birazcık Arapça okuyan varsa hemen anlar. Diyorsunuz ki meşhud şahitli demek hocam. Anlamayacak ne var? Fakat sahabe-i kiram bu ayeti anlamadı. Ebu Bekirler, Ömerler anlamadılar bu ayeti. Ashab-ı kiram anlamayınca ne yapardı muhterem Müslümanlar? Kur'an'dan ayet geldi, anlamadı. Ne yaparlardı? Peygamber Efendimiz'e sorarlardı, değil mi? Kendi heva ve heveslerinden cevap vermezlerdi. Bana göre bu ayet şöyledir, bana göre böyle demezlerdi. Ya Nebi-i kirama gider sorarlardı. Çünkü o peygamberin 3 görevi vardı. Tebyin, teşri' ve bir de tebliğ görevi vardı. Tebliğ, Kur'an'ı tebliğ etmek Allah'tan aldığı gibi. Teşri' şeriat koymak. Emirleri, helalları, haramları koymak. Eti'ullah ve eti'ur rasul. Allah'a itaat edin. Allah'ın peygamberi Muhammed'e de itaat edin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi de tebyin. Allah'ın ayetlerini açıklama görevini de Allah-u Teala peygamberine vermişti. Sahabe-i kiram gitti. Ya Resulallah, Kur'an-ı Azimüşşan'da sabah namazıyla Allah-u Teala bir şey buyuruyor. Sabah namazı şahitli namazdır diyor. Bu ne demektir? Biz bunu anlamadık dediler. İnsanoğlu anlamaz. Ancak peygamber anlar. Peygamber de Allah'ın vahyiyle anlar muhterem Müslümanlar. Kendi heva ve hevesinden bir cevap veremez. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamber heva ve hevesinden asla konuşmaz. Onun konuştuğu vahye dayanır. Bitti. Vahiy gayri metlub. Peygambersiz din olmaz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemsiz bir din olmaz. Bir kimsenin kalkıp da Peygamber Efendimiz buyuruyor, ben demiyorum. Diyor ki öyle zaman gelecek ki öyle insanlar çıkacaklar ki böyle koltuklarına yaslanarak senin bu söylediğin Kur'an'da var mı? Varsa kabul ediyorum, yoksa ben onu kabul etmiyorum diyenler çıkacak. Sakın onlara uymayasınız. Ha gençler, büyükler biliyor, aman. Eline almış Kur'an'ı, ben Kur'an Müslümanıyım, ben Kur'an Müslümanıyım, böyle dolaşıyor. Ya biz ne Müslümanıyız sen Kur'an Müslümanısın da? Biz ne Müslümanıyız ya? Ha, senin maksadın başka. Sen peygamberi yok sayıyorsun. Allah seni ıslah etsin. Biz tekfirci değiliz. Biz kimseyi kafir şudur budur demeyiz. Ama Allah seni ıslah etsin diyoruz. Kendine gel bir an önce. Allah Resulü 2 şey bırakıyorum size demiştir. Birisi ben kendimi bırakıyorum, birisi de Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorum diye buyurmuştur. Sünnetimi bırakıyorum, Kur'an'ımı bırakıyorum demiştir. O yüzden Allah bizi Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. O yüzden Allah Celle Celaluhu bizi Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayırmasın. Sahabe-i kiram anlamadı, geldi Resulullah'a sordular. Onlar hep anlamayınca Resulullah'a sorarlardı Kur'an'dan gelen ayetleri. Peygamber Efendimiz der ki ya Resulallah, bu şahitli namaz ne demek ya? Sabah namazı şahit. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Gençler, şahitli namaz. Aslında size ben bir soru sorayım. Zor değil ya, kolay. Kubbe de duysun. Mahşer gününde, mahşer gününde Rahman, Rahmani meleklerin lehimize şahitlik yapmasını ister miyiz, istemez miyiz? İstemez misiniz ya?
Hiç sesini sıkmıyor ya.

Yazarız ki Allah'ın ayetini, peygamberin hadisini koyun. Şimdi bakın, kolay bir soru soruyorum. Mahşerle ilgili bir soru soruyorum. Mahşer gününde rahmet meleklerinin lehimize şahitlik yapmasını ister miyiz, istemez miyiz? Hay Allah razı olsun, işte böyle. Ben de isterim ya Rabbi, cemaatimle beraber. Ama diyeceksiniz ki Müftü Efendi, bunu bir ayet bir hadiste anlat ki biz de konuyu kalbimize iyice yerleştirelim. Eyvallah, haklısınız. Allah-u Teala buyuruyor ki 5 vakit namazı kılın. Akimis salate li duluki şemsi ila gasaqil leyl ve kuranel fecr. İnne kuranel fecr kâne meşhuda. Öyle dal bir işare. Öğlen namazını kılın, ikindiyi kılın, akşamı kılın, yatsıyı kılın, sabah namazını kılın. İnne kuranel fecr kâne meşhuda. Sabah namazı meşhut namazdır. Yani şahitli namazdır. Sahabe-i kiram sordu, ya Resulallah, meşhut namaz nedir? Şimdi ayet-i kerimeyi size takdim ettim. Artık bu ayeti siz de camide olmayan 5 kişiye anlatırsınız inşallah. Şimdi hadis-i şerifi arz ediyorum. Peygamber Efendimiz ayeti kerimeyi tebyin ediyor. Buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, biz öldüğümüz zaman mahşer gününde hata ve kusurlarımızdan dolayı cehenneme doğru gidiyorken rahmet melekleri harekete geçecek. Diyecekler ki Allah'ım, ya Rabbi, biz senin bu kuluna şahidiz. Senin bu kulun sabah namazını kalktı kıldı Allah'ım. O yüzden bu kulunu cehennemine atma, narında yakma, ateşinde yakma Allah'ım, biz şahidiz diyecek o melekler. O zaman Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez ama vaidinde hulfeder. Diyecek ki meleklere, meleklerimin şahitleri olduğu bu kulumu alın cennetime koyun. Ben affediyorum onları diyecek ve Rabbimiz bizi alacak cennetine koyacak. Şimdi tekrar soruyorum, mahşer günü rahmet meleklerinin lehimize şahitlik yapmalarını ister miyiz, istemez miyiz? Ya işte ayet, işte hadis-i şerif. Gördünüz mü muhterem Müslümanlar? Gençler, şimdi sabahleyin Bilal-i Habeşi elini kulağına koyuyor. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Ne demek? Hay Allah razı olsun. Namaz uykudan hayırlıdır. Namaz uykudan hayırlıdır. Bak gördünüz mü? Bilal-i Habeşi nida ediyor. Namaz uykudan hayırlıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sabah namazı şahitli namazdır. Bilal-i Habeşi sabahleyin nida ediyor. Çağrısında buyuruyor ki namaz uykudan hayırlıdır. Genç delikanlı, namaz uykudan hayırlıdır'ı duyuyorsun ve kalkıp namazını kılıyorsun. Ama vesvese veren şeytan ellezî yuvesvisu fî sudurîm, vesvese veren şeytan boş durmayacaktır. O da gelip sana diyecektir ki abi 5 dakika daha uyu, ne yapacaksın, boş ver ya. Kalkar kılarsın 5 dakika uyu ama bir gözünü yumacaksın, bir de açacaksın ki eyvah, güneş doğmuş, güneş yükselmiş. Dizini döveceksin, eyvah sabah namazım geçti diyeceksin ama iş işten geçti, sabah namazını kaybettik. Şeytan öyle memnun oldu ki, vesvese veren şeytan, Adem oğlunu kandırdım diye övünmeye başlayacak şeytan oğlu. Onun için muhterem Müslümanlar, şahit namaz olan sabah namazına aman dikkat edelim. Ölümlü dünyadayız. Ne dedik bu ayetin başlangıcında? Dünya mühimdir. Niçin? Ahiretimiz için mühimdir. Çünkü burada kazanıyoruz ahiretimizi. Ölüm var, ölüm. Eninde sonunda öleceğiz. Ve musalla taşına koyduğumuz zaman da er kişi niyetine, hanım kişi niyetine deyip bizi yolcu edecekler. Ha muhterem Müslümanlar. Görüyor musunuz? Hiç. Neyimiz var? İnde ekremeküm indallâhi etkâküm. Amelimiz var. Kul 3 şeyle kabristana kadar gider. 2 şey geri dünyada kalır, birisi onunla baş başa kalır. Malı mülkü 1, evladı yarı dostları 2, bir de amelleri 3. Gittik kabristana, bizi o daracık yere bıraktılar. Kabristan hayatı, orada bir hayat, evlerin olduğu, merhumların, merhumelerin evlerinin olduğu bir hayat. Onların evi de orası. Onlar oradan mutlular. O yüzden Peygamber Efendimiz 5 şeyde acele edin. Birisi de
cenazenizde eğer otopsik bir durum yoksa bir

an önce yatağına götürün diye buyurmuyor mu Peygamber Efendimiz? Onun için onların yatağı orasıdır. Evde tuttuğumuz, morgda beklettiğimiz müddetçe sevap işlemiyoruz. Yazıktır. Ruh bir tarafta, beden bir tarafta. Oldu mu olmadı. Öyle Kanada'dan kızı gelecek, Amerika'dan oğlu gelecek. Yazıktır, günahtır. Merhumu, merhumayı bir an önce götürüp yerine yatırmamızı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizden talep etmektedir ve bize buyurmaktadır. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, o daracık yerden ibret alıyoruz. Kabristana gidince ibret alıyoruz. Malumunuzdur, Peygamber Efendimiz bir ara kabir ziyaretini yasakladı muhterem Müslümanlar. Niçin? Ashabın kalbine iyice tevhid yerleşsin diye, kabirlere gitmeyin diye buyurdu. Kabir ziyaretini yasakladı bir müddet. Ya İslam tarihine bakın lütfen. Sonra bir müddet sonra tevhid iyice yerleştikten sonra zuru kubureküm fe'tebiruha ve tezkiretel ahire. Kabirleri ziyaret edin. Ahireti hatırlayın ve ibret alın, ibret. Bu son nokta, son cümle çok önemli. Fe'tebiruha. Kabirlerden ibret alın. O daracık yere yatacağız. O daracık yere yatmayla yetmez, tonlarca toprak üzerimize dökülecek. Ve o yattığımız yerde münker nekir melekleri gelecek. Kabir hayatımız başlayacak. Hatta diyor ki münker nekir melekleri yoldayken o kişinin namazı harekete geçit diyecek ki, ey melekler, ya Rabbi, benim önce söyleyeceğim var. Ben bu kulunun namazıyım ya Rabbi. Ne olur bu kulunun kabrini cennet bahçesine tedbir et ve cennet bahçesi olacak. Namaz varsa münker nekir melekleri gelecek ve amelimizle baş başa kaldık ya, o amelimiz dile gelecek. O amelimiz konuşmaya başlayacak. Evlad uyalımız geri döndü. Malımız mülkümüz dünyada kaldı. Amellerimizle baş başa kaldık gençler. Allahu Ekber deyip rüküye giden, Allahu Ekber deyip alnını ayakları hizasına secdeye götürüp secdedeyken de yücelen, o secdede yücelen kul olarak biz, ya Rabbi, Subhan Rabbiyel Ala, sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi, alnımı ayaklarım hizasına götürüyorum, ne olur Allah'ım beni kulluğuna kabul eder misin? Kimsenin karşısına böyle eğilmedik. Malın, mülkün, paranın, pulun, makamın, mevkinin. Ama Allah'ım senin karşında alnımız ayaklarımız hizasındadır. Gençler size bir şey sorayım. Kulun Allah'a en yakın olduğu an

namazdayken mi, kulun Allah'a en yakın olduğunda mı, rüksünde mi, secdesinde mi diye sorsam ne dersiniz? Efendim? Secde diyorsunuz. Eyvallah. Niye? Çünkü duymuşsunuz. Bu dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki اَقْرَبُ مَا يَكُنْ عَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ فَاَكْثِرُ الدُّعَى Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Secdede duanızı artırın. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allah'ım sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi senin karşında alnımı ayaklarımı hizasındayım. Ne olur Allah'ım beni kulluğuna kabul eder misin? Secdenin manası budur. Muhterem Müslümanlar, kul secdede yücelir. Başka yerde yücelmez ha. Öyle makamda, mevkide yüceldi. Geç bunları. Kul secdede yücelir. Makamımız şu oldu, rütbemiz bu oldu. Kul secdede yücelir. Erzurum müftüsüyüm. Sabah namazı Mehmet Akif Camii'ndeyiz. Cemaatle Mustafa yapıyoruz. Biriyle tanıştırdılar. Erzurum Tıp Fakültemizin beyin cerrahı. Beyin cerrahı 60 küsur yaşlarında emekli olacak. Yıllardır memleketimize, Türkiye'mize doktorlar yetiştirmiş. Ama sabah namazı beyinle, akılla, kafayla uğraşan bu adam sabah namazı cemaatin arasında ve alnı secdede. Ayaklarının hizasında Subhan Rabbiyel Ala diyor. Allah'ım ben kimim ki? Beni kulluğuna kabul et Allah'ım. Senin dergahına geldim. Senin makamına geldim. Ne olur beni kulluğuna kabul et diyen bir kardeşimizle sabah namazı görüştüm orada. Hocam dedim, Allah senden razı olsun. Sen ki ömrünü bu işe vermişsin. Sen ki bizim aklımızı, beynimizi, kafamızı incelemişsin. Bu incelemeler seni bu hale getirmiş. İki büklüm yapmış. Sen ne kadar güzel örneksin hocam dedim ya. Keşke öğrencilerimiz de bunu bilse. Üniversitedeki gençlerimiz de bunu bilse. Anlasalar, okusalar. Keşke üniversitedeki öğrencilerimize de ahlak dersleri versek. Aile dersleri versek. Ana baba ne demektir, aile ne demektir anlatabilsek. Keşke üniversiteyi bitiren gençlerimizi de vatan sevgisiyle, din, diyanet sevgisiyle donatarak yetiştirebilsek. Keşke, keşke, keşke. Bir nesil yetiştireceğiz muhterem Müslümanlar. Allah için söylüyorum, dindar bir nesil. Bu nesil adalette Ömer gibi, sadakatte, doğrulukta Ebu Bekir gibi, hayada, ahlakta, terbiyede Osman gibi, ilimde, şecaatte, cesarette Ali gibi, Hasanlar, Hüseyinler gibi, Fatımalar, Ayşeler gibi radiyallahu teala anhum ecmain bir nesil yetiştireceğiz. Maneviyatını, ruhaniyatını Şah-ı Nakşibendilerden, Mevlanalardan, Yunuslardan, Abdülkadir Geylanilerden, Hacı Bayram Velilerden, Abdurrahman Güçtüvanilerden, Ebu'l-Hasan Harakanilerden, Hacı Bayram Velilerden Ankara'mızın bağrında bizim

Bu nesli hep el beraber yetiştireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yetiştireceğiz. O nesil Nebi-i Kiram'ın adı anıldığı zaman, Muhammed dendiği zaman elini göğsünün üzerine götürür. Bak bak bak bak muhterem Müslümanlar. Görüyor musunuz? Bizim millete aittir bu, Türk milletine aittir. Başka millette göremezsiniz. Adı anılınca elimiz kalbimizin üzerindedir. Ne demek? Allah'ım onun sevgisi, onun muhabbeti, onun aşkı benim kalbimdedir Allah'ım demektir. Ben şimdi söyleyeyim de siz bir yapın hele gençler. Ben söyleyeyim siz bir yapın gençler. Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eyvallah. Allah hepinizden razı olsun. İşte bu nesil lazım bana. Bir nesil inşa edeceğiz. Bu nesil sağına soluna bakmadan kim var dendiği zaman ben varım diyecek. Benim olmadığım yerde hiçbir fert yoktur şuurunda bir nesil. Genç delikanlım, büyük dedenin tabutunu musalla taşına, Anadolu büyüklüğünde dava taşını gediğine koyacaksın. Şurada bir gedik açtık. Mukaddes mukaddes. Ey kahperüzgar, ne yandan esersen es, benim gençliğimi şeytanın yoluna götüremeyeceksin. Tağuti yollara götüremeyeceksin. Onlar huduvat-ı şeytandan uzak kaçacaklar. Meleklerin yolunda, peygamberlerin yolunda, alimlerimizin yolunda, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yolunda olacaklardır onlar inşallah. Bu nesli yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İşte muhterem Müslümanlar, Ankara'mızda ve Türkiye'mizde, bütün ateşlerin her yerde, cami ve Kur'an kursunda oldu, her yerde yaz kursunda çocuklarınızı okutuyoruz. Allah razı olsun, getirip oğullarınızı, kızlarınızı, torunlarınızı teslim ediyorsunuz ve biz de bu gençlere Allah'ını, peygamberini öğretiyoruz. Namaz nasıl kılınır? Cenaze namazı nasıl kılınır? Boy abdesti nasıl alınır? Beyefendi sen oğluna evde boy abdesti nasıl aldın öğretebilecek misin? Hanımefendi sen kızına kadın hallerini öğretebilecek misin? Getir benim kız Kur'an kurslarım var orada kızımızı. Getir camilerde hocalarım bekliyorlar. Ve bu yavrularımıza bütün Türkiye'mizde Ankara'mıza 28.895 tane yavrumuz şu anda camilerimizde eğitim almaktadır. Eğitim almaktadır. Allah'ını peygamberini öğrenmektedir. Bu ne demek ya muhterem Müslümanlar? Hacı Bayramı Veli'de cenaze namazı kıldırıyorum. Kenardan seyredenler var. Dedim ki hocam caminin imamına, hocam bunlar kim dedim. Dedi ki hocam bunlar merhumun oğlu, kardeşi, babası. Aman Allah'ım, camiden çıkanlar cenaze namazına dizilmişler, onlar durmuş orada seyrediyorlar. Ya kardeşlerim gelin siz de gelin. Gelin evvela bu merhumun çocukları namaz kılacak, gelin akrabaları kılacak evvela. Ama yok kimse gelmedi. Onun için öyle tatillere gideyim, şuraya gideyim, buraya gideyim. Bak senin ömründe bir ayın, ya şurada 6 haftalık ders veriyoruz ya 6 hafta. Çocuğumuzu öğreteceğiz, eğiteceğiz. Bu ömür boyu o öğrendiği elemtereyle, nilafiyle namaz kılacak. Subhaneke ve celle tenavkele cenaze namazı kılacak. Muhterem kardeşim getirsene çocuğunu. Ne tatili ya? Bir tatilde yapma ne olur ya? Yapma bir tatilde çocuğun hatırına ya. Çocuk anlamıyor sen babasın annesin biliyorsun bak. Yarın cenazeni eller kılar ha çocuğun kılmaz. Durup seyreder kenardan. Gençler Subhaneke'yi okumasını biliyor musunuz? O zaman beraber bir okuyalım mı? Subhaneke'yi. Beni dinleyenlerle beraber. Subhaneke'yi beraber okuyoruz. Allahu Ekber. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك آه يا yavrular آه gençlerden ses çıkmıyor bunları görüyorum ses çıkmıyor. Çıkmasın bakalım. Gelin bir amentümüzü okuyalım gençler. Ben söyleyeyim siz benden sonra söyleyin. Amentü billahi. Gençler sesiniz çıkmıyor. Amentü billahi. Ve melaiketihi. Ve kütübihi. Ve rusulihi. Ve liyemil ahiri. Delikanlım. Dudakların oynamıyor görüyorum buradan. Yarın bana gelip diyeceksin ki hocam nikahımı kıyar mısın? Artık biz müftüler de resmi nikah kıyıyoruz biliyorsunuz. Gelip diyeceksin ki hocam bir nikahımı kıy diyeceksin. Yavrum kızım bir amentunu oku bakayım diyeceğim. Ne yapacaksın o zaman?

şimdi dudaklarını oynamıyor. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyemil ahiri ve bil kaderi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevt hakkun hakkun hakkun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin inşallah. Görüyor musunuz? Nedir? Manası nedir? Allah'ım ben sana iman ettim. Allah'ım ben peygamberlerine iman ettim. Allah'ım ben meleklerine iman ettim. Allah'ım ben kitaplarına iman ettim. Allah'ım ben kadere iman ettim. Allah'ım ben hayır ve şerrin senden geldiğine iman ettim. Allah'ım ben öldükten sonra dirilme, yani ahiret alemine, ebediyet alemine iman ettik. Ölüm hak, ölüm gerçek. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz kabristana gidince ki çok giderdi. Ne derdi biliyor musunuz? Her kabristana gidişinde, mutlaka sizler de söylüyorsunuzdur. Şöyle bahçeden kabrin kapısından girince içeriye, Allah Resulü'nün buyurduğu şu: Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin. Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin. Ve inna inşallahu biküm lahikun. Ey kabirde yatanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bilesiniz ki en yakın zamanda bizler de sizlere kavuşacağız. Bitti. İbret almayı görüyor musunuz gençler? Kabri ziyaret et ama ibret al. Boşuna çıkma kabristandan. Eninde sonunda bu kabre ben de gireceğim diyebiliyor musun? Bu daracık yere beni de koyacaklar. Tonlarca toprak üzerime atılacak. Ben ne yapacağım? O zaman Münker Nekir melekleri soracak. Men Rabbüke. Rabbin kimdir diye soracak. Rabbimiz Allah'tır diyeceğiz. Nebin kimdir diye soracak. Nebimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyeceğiz. Kıblen neresidir? Kıblem Kabe-i Muazzama'dır diyeceğiz. Kitabın nedir? Kitabım Kur'an-ı Azimüşşan'dır diyeceğiz. İşte muhterem Müslümanlar, aidiyet budur. Teslimiyet budur. İnkiyat budur. İtaat budur. O zaman kabir hayatımızda bu salih amellerimiz dile gelecek ve orada konuşmaya başlayacağız. Evet değerli kardeşlerim. Sohbetimiz uzun ama cenazemiz de var. Ben burada kesmek durumundayım. Geçmişlerimizi ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha.

0: spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
1: Haktan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu spotu. Reklam.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hani senden önce bu dünyaya egemen olmuş büyük kişiler nerede? Onların güçleri, kuvvetleri, ihtişamlı hayatları nerede görebiliyor musun? Onların gittiği yeri biliyor musun? Bir düşün. Senin için de oraya gideceğin gün yakındır. Ona göre şimdiden tedbirini al. Onlar için ne yararlı olduysa sen de onu yap. Ölürken onlar neye pişman oldularsa sen de ondan uzak dur.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeşil Vatan'da alevlerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına havadan müdahale yeniden başladı. Balıkesir Gömeç'te 3. gününe giren orman yangını büyük oranda söndürüldü. Antalya Kumluca'da alevler kontrol altına alınırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının da yapılan yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık ayrıca 9 ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in insanlık suçu işlediğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Lübnan'da 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polisin olayı olası nefret suçu kapsamında soruşturduğu bilgisi verildi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısına katıldı. Başkan Arpaguş, başkanlığın hac organizasyonundaki başarısına dikkat çekti. Hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Eskişehir 30, Trabzon 26, Erzurum 32, Şanlıurfa 43 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 36, Kudüs 31, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Biz de aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Cuma hutbesi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardı halalan tayyiba ve la tettebi'u hudvati şeytan innehu lekum aduvun mubin. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnnel halale beyinun ve innel harame beyin. Sadaka Resulullah. Muhterem Müslümanlar, helaller ve haramlar kulu Allah'ın rızasına kavuşturan ilahi ölçülerdir. Kişiye hayat yolculuğunda iyi ile kötüyü gösteren kılavuzlardır. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin helal bellidir, haram da bellidir, sözünden de biliyoruz ki helal ve haram apaçık ortaya konulmuştur. Aziz müminler, dinimiz İslam'la bizlere bildirilen her bir emir ve yasak, insanın haysiyetini, nesillerin emniyetini ve toplumun huzurunu muhafaza etmek gibi hikmetler barındırmaktadır. Mesela Yüce Rabbimiz, neslin devamını sağlayan evliliği helal, zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir. Ayeti kerimesiyle de toplumu yok eden zinayı haram kılmıştır. Aynı şekilde Allah Teala toplumda düzen ve adaleti sağlayacak olan ticareti, alın teriyle kazanmayı, emek vermeyi bizlere helal kılarken, bereketi yok eden faizi, ölçü ve tartıda hile yapmayı, ticaret malının ayıbını saklamayı, kısaca insanları aldatmayı haram kılmıştır. Kıymetli Müslümanlar, şunu da bilmeliyiz ki helal haram duyarlılığı sofraya konulan lokmanın temiz olmasıyla sınırlı değildir. Mesela mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Ayetleri iffet ve haya gibi insanın onurunu yücelten çok önemli bir hususa işaret etmektedir. Dolayısıyla erkek kadın her Müslüman iffetini korumalı, giyim kuşamına dikkat etmeli, insanın saygınlığını zedeleyen davranışlardan uzak durmalıdır. Müslümana düşen haya, iffet ve ahlakın bir araya geldiğinde anlamlı olduğunu idrak etmektir. Hem sosyal hayatta hem de dijital mecralarda mahremiyet sınırlarına dikkat etmek, dilini yalandan, gözünü haramdan uzak tutmaktır. Değerli müminler, paylaşma duygusunu ortadan kaldıran, nimeti adilce paylaşmanın önünde en büyük engel olan İsraf da böyledir. Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insan bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaçken ve israf bize yasaklanmış durumdayken, ülkemizde tonlarca ekmeğin çöpe atılması, sularımızın sorumsuzca sarf edilmesi helal haram sınırının aşıldığına bir işarettir. Kıymetli kardeşlerim, rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin, kişinin malını helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacağı sözüyle bizleri ikaz ettiği bir çağa şahitlik etmekteyiz. Helalin hor ve hakir görüldüğü, haramın özendirildiği, gayrimeşru söz ve davranışların makul sayıldığı bir zamanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Şunu unutmayalım ki, İnsanların canına, malına, iffet ve şerefine kastetmek, kamu malına el uzatmak, rüşvet, tefecilik, hırsızlık, içki, uyuşturucu ve kumar gibi kötülüklerden uzak durmak, ancak Yüce Rabbimizin helal haram ölçüleriyle çizdiği dosdoğru yolunda olmaktan geçmektedir. Hutbemizi Cenab-ı Hakk'ın şu çağrısıyla bitiriyoruz. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.
1: Cuma hutbesi.

çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle kulaklarınıza ulaşmaya başladık. Sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Sevgili dostlar, en son programımızda bahsettiğimiz gibi bugün ahiretin varlığının ispatı ile ilgili konuşacağız. Ve ilk olarak söyleyeceğimiz şey, ahiretin varlığı gayba ait bir konu olduğundan duyularla algılanamaz. Ancak insan vücudunun ve içinde yaşadığımız kainatın fani, öldükten sonra tekrar dirilmenin ve ahiret hayatınınsa ebedi olup aklen mümkün ve hatta gerekli bulunduğu söylenebilir. Dünya hayatının bir imtihan konumunda bulunması ahireti gerekli kılmaktadır. Çünkü dünyadaki konumları ve görevleri itibariyle farklı imkanlara sahip insanların denenmeleri söz konusudur. Bunun sonucundaysa ikinci bir hayatın bulunması ve herkesin yaptığı iyilik veya kötülüklerin karşılığını alması kaçınılmaz bir durumdur. Aksi halde söz konusu imtihanın bir anlamı olmaz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Yoksa kötülük işleyenler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde inanıp iyi işler yapan kimselerle bir mi tutacağız sandılar? Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri yerli yerinde yaratmıştır. Böylece herkese yaptığının karşılığı verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir." Sevgili dostlar, insanoğlunun yaratılışında bulunan özelliklerden biri de adalet duygusudur. Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir döneminde adaletin sürekli olarak hakim olduğunu söylemek mümkün değildir. Dünyada yapılan haksızlıkları görüp de bundan rahatsızlık duyan herkes, büyük bir mahkemenin kurulmasına ve hesabın görülmesine, adaletin yerini bulmasına inanmak ister. Zalimle mazlum arasında adil hükmün verileceği o gün, Kur'an'ın ilk suresinde "Yevmuddin, amellere karşılık verileceği gün" diye vasıflandırılmış olan ahiret günüdür. Ancak insanın yaratılışındaki gelecek sorgusu ve adalet duygusu gibi ahiretin varlığını ispatta kullanılan akli deliller sadece akla ışık tutmaktadır. Kabul veya red kararı akılla kalbin işbirliğine bağlıdır. Ölümü bir yok oluş sayan ve yeniden dirilişin vuku bulmayacağını sanan inkarcıların en çok kaçındığı ve tabir caizse inanmak istemediği şey dünyada yaptıklarının karşılığını bulmaktır. Sevgili dostlar, ahiretin varlığı hakkındaki Kur'an delillerinden birkaçını söyleyeceğiz. Bunlardan ilki, ilk yaratılış. Kur'an-ı Kerim, ahiretin varlığını kabul etmeyenlere ilk yaratılışla delil getirir. İnsanları ve diğer canlıları yoktan var eden Allah Teala'nın onları tekrar yaratmaya kadir olduğu apaçıktır. Nitekim Kur'an'da, "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyene cevaben, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demesi emredilmiştir: "Onları ilk defa yaratan tekrar diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir."

Sevgili dinleyenler, bir şeyi ilk defa yapan kimse için aynı şeyi ikinci defa yapmanın daha kolay olduğu herkes tarafından kabul edilen bir husustur. Aslında Allah Teala için bir şeyin yapılmasının diğerinden daha kolay veya daha zor oluşu gibi bir husus söz konusu değildir. Ancak önce canlıları yaratan, ölümden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu onun için daha kolaydır mealindeki ayette muhataplara bir gerçeği kavratmak için onlar nezdinde bilinen bir hususla delil getirilmiştir. Nitekim Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, Cüveyni ve Gazzali gibi kelam alimleri de Kur'an'da geçen iade ile ahiretteki dirilişin kastedildiğini belirtmişler ve Kur'an'daki anlatımı örnek alarak ilk yaratılışla ahiretin varlığını ispat etmeye çalışmışlardır. Sevgili dostlar, ahiretin varlığı hakkındaki Kur'an delillerinden bir diğeri zor olan şeyleri yaratma. Kur'an'da ahireti inkar edenlere onu oluşturmaktan daha zor olan şeyleri yaratan Allah'ın ahireti yaratmaya da kadir olduğu şöyle belirtilir. Onlar hala görüp anlamazlar mı ki hem gökleri hem de yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmamış olan Allah ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, O her şeye güç yetirendir buyurarak bu hususa işaret eder. Sevgili dostlar, ahiretin varlığı hakkındaki Kur'an delillerinden bir diğeri imkansız olan şeyleri yaratma. Maddenin öncesiz, kadim olduğunu iddia eden ve biz ölüp toprak olduktan sonra tekrar mı diriltileceğiz diyenlere Cenab-ı Hak ibret alıp düşünmeleri için dünyada kendi duyularıyla algıladıkları alanlardan örnekler zikreder. Söz gelimi bir şeyi zıddına çevirmek benzerine çevirmekten çok daha

0: Ahirete inanmayan kişi hayatının gayesini tespit edemediği için huzursuz olur. Böyle bir kimse kendi menfaati için başkalarına zulmedebilir. Nefsinin her istediğini yerine getirmeye çalışır. Dünyada sonsuza kadar kalmak, dünyayı cennet yapmak isterse de bunu başaramaz. Neticede mutlu olamaz. Hem dünyasını hem de ahiretini perişan eder. Sevgili dostlar, insanın bir diğer özelliği de onun yokluktan hoşlanmayıp ebedilik fikriyle ve ebedi olma arzusuyla yaratılmış olmasıdır. Dünyada ebedi kalamayacağını kavrayan insanı yok olma korkusundan kurtarıp ebedi mutluluğu elde etmeye yöneltecek şey yine ahiret inancıdır. Sevgili dostlar, bugün din ve hayat programı içerisinde ahiretin varlığının ispatı ile ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda ahiret inancının faydalarından bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 17 Safer 1448. Rumi takvime göre 18 Temmuz 1442. Tarihte bugün Ahmet bin Hanbel'in vefatı 855. Eyyam-ı Bahur, en sıcak günler, 31 Temmuz 7 Ağustos. Arka sayfa. Günün konusu. İslam alimleri Ahmet bin Hanbel. Meşhur dört fıkıh mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis ve fıkıh alimi Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta doğdu. Onun Allah Resulü'nün sünnetine olan bağlılığı hayatının her alanını kaplamıştı ve en önemli meşguliyeti hadis ilmiydi. Okuduğu ve öğrendiği hadisi önce kendisi uygulamış, hayatını hadise göre tanzim etmiş, yazdığı her hadisle mutlaka amel ettiğini söylemiş, kendisinden istenen fetvaları da hadise dayanarak vermişti. Onun 700 bin hadis bildiği ve bu hadislerin yaklaşık 30 binini alarak en önemli eseri El-Müsned'i tertip ettiği bilinmektedir. Ona göre fıkıh alimi sayılabilmek için en az 400 bin rivayeti ezbere bilmek ve sıhhatinden emin olunmayan rivayetlerle fetva vermekten kaçınmak gerekir. Ahmet bin Hanbel, büyük bir hadis alimi olmakla birlikte inanç problemleriyle yakından ilgilenerek ehli sünnet inancının yerleşmesinde pay sahibi olan bir akaid ilmiydi. Bağdat'ta vefat eden Ahmet bin Hanbel'in cenazesinde 60 bini kadın olmak üzere 800 bin kişi bulundu. Bir hadis. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar.

0: Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Beri gel beri. Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Ey hakikati arayan kişi, ağzını bağla. Çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeşil Vatan'da alevlerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına havadan müdahale yeniden başladı. Balıkesir Gömeç'te 3. gününe giren orman yangını büyük oranda söndürüldü. Antalya Kumluca'da alevler kontrol altına alınırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının da yapılan yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık ayrıca 9 ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in insanlık suçu işlediğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Lübnan'da 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polisin olayı olası nefret suçu kapsamında soruşturduğu bilgisi verildi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısına katıldı. Başkan Arpaguş, başkanlığın hac organizasyonundaki başarısına dikkat çekti. Hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor dedi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Eskişehir 30, Trabzon 26, Erzurum 32, Şanlıurfa 43 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 36, Kudüs 31, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Tabii bağımlılık türlerini konuşuyoruz ama asıl olanın bağlılık olduğunu, bağlılıklarımıza tutunarak bugünü, geçmişi ve geleceği sağlıklı bir şekilde değerlendirebileceğimizi, hayata yüklediğimiz anlam ve amacın bu şekilde güçlenebileceğini birbirimize hatırlatıyoruz. Aziz dinleyenlerim, bugün karışık madde bağımlılığı dediğimiz yeni bir bağımlılık türünden size söz edeceğim. Tabii insan hayata tutunurken her tür bağımlılıktan bir şekilde uzaklaşma iradesi ortaya koyması gerekse de bunu çoğu zaman başaramayabiliyor. Çünkü insan bireysel olarak gücü, imkanı, iradesi sınırlı bir varlık. Çoğu zaman sosyal desteğe ihtiyaç duyuyoruz ve bu desteğin en önemli bileşeni en yakınımızdakiler oluyor. Aile ortamında hepimizin bildiği gibi ebeveynler, anne babalar burada çocuklarına, özellikle gençlere bugün daha çok rehber olma sorumluluğu içerisinde hareket etmek durumunda. Ancak her anne baba rehberlik konusunda yeterince bilgili ve bilinçli olamayabiliyor. Bazen kaş yapayım derken göz çıkarttığımız durumlar olabiliyor. Çocuklara doğru rehberlik ettiğimizi düşünürken aslında onları bir takım bağımlılıkların kıskacına farkında olmadan kendi elimizle itebiliyoruz. Bugün karşılaştığımız çok temel sorunlardan bir tanesi bu. Özellikle davranışsal bağımlılıklar dediğimiz bağımlılık türlerinde anne baba tutumu son derece önemli. Yanlış anne baba tutumu, otoriter anne baba, baskıcı anne baba sürekli bilse de bilmese de kendi kararlarını çocuklarına bir şekilde telkin eden, onları baskılayan, kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamak yerine çoğu zaman onların imkanlarını farkında olmadan kendi eline alan, kendi kontrol ettiği ölçüde onların sanki doğru davranışta bulunabileceklerini yanılsaması içerisinde olan, böyle düşünen ebeveyn tutumları maalesef çocuklara, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerimize çok büyük zarar veriyor. Evet, karışık madde bağımlılığı da bu yüzden daha çok ergenler arasında görünüyor. Peki nedir karışık madde bağımlılığı derseniz, bir kişinin aynı anda ve farklı zamanlarda birden fazla bağımlılık yapıcı maddeyi kullanmasıdır. Yani en kısa tanımı bu. Birden fazla maddeyi aynı anda veya farklı zamanlarda kullanması durumu. Tabii bu maddelerin kombinasyonunun bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamını olumsuz etkilemesini de kastediyoruz burada. Çünkü her tür bağımlılık kişiyi çok yönlü olarak olumsuz etkiliyor. Sadece fiziksel bir sonucu yok. Aynı zamanda psikolojik ve sosyal yaşamı da olumsuz etkileyen bir takım sonuçları beraberinde getirebiliyor. Ve madde bağımlılığı, her tür bağımlılık, bu karışık madde bağımlılığında da böyle, kişiyi kıskacına aldığında ve bu çoklu bir bağımlılık türü olarak karşımıza çıktığında artık bu döngü

0: köyden bağımlı kişinin kurtulması bahsettiğimiz o sosyal desteklerle ancak mümkün olabiliyor. Aziz dinleyenlerim, kullanılan maddeler arasında alkol, uyuşturucu, ilaçlar, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler bulunabiliyor. Ve bütün bu maddeler aynı anda ya da farklı zamanlarda kişinin hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin kişi hem alkole, hem uyuşturucuya, hem ilaçlara, hem sigaraya, hem de diğer bağımlılık yapıcı maddelere hayatın bir aşamasında ya da her bir aşamasında beraberce kendini bir şekilde kontrol edemeyecek ölçüde bağlı hissedebiliyor. Karışık madde bağımlılığı türü sadece tek bir maddeye olan bağımlılıktan daha karmaşık bir yapıya sahip ve destek süreçlerini de bu yüzden zorlaştırıyor. Çünkü birden fazla maddenin etkisi bireyin vücudu ve zihni üzerinde çakışan ve çatışan, birbiriyle etkileşimde bulunan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Birinden kurtulmaya çalışırken diğerinin kıskacına bir şekilde kişi farkında olmadan girebiliyor. Peki karışık madde bağımlılığının belirtileri nelerdir derseniz, bunları da tabii pek çok belirtisi var ama öncelikle ifade etmeliyiz ki her tür bağımlılıkta görüldüğü gibi kontrol kaybı burada söz konusu. Yani birden fazla maddeyi kontrolsüzce kullanma ve bu durumu yönetememe sonucu. Tabii yönetilemeyen her tür davranış, her tür dışsal etmen kişiyi kendine esir ediyor. Ve kişi özgürlüğünü, kendi öz denetimini, öz yönetimini sağlayamadığında başka bir nesnenin denetimine, kontrolüne, yönetimine bir şekilde giriyor. Bu kontrol kaybı tıpkı kontrolsüz bir şekilde araç kullanmak gibi ya da freni bir şekilde patlayan bir aracın bir kaçış rampası araması gibi kişiyi bir takım arayışlara itiyor. Ve bu arayışlar da sağlıklı nesnelere yönelmediğinde, yani kişi doğru düzgün alışkanlıklar edinip hayatını gerçek bir anlam ve amaç uğruna yönetebilecek iradeyi ortaya koyamadığında bağımlılık döngüsü onu esir almaya devam ediyor. Aziz dinleyenlerim, karışık madde bağımlılığının bir diğer belirtisi tolerans gelişimi. Yani kullanılan her maddenin etkisini hissedebilmek için dozlarını artırma ihtiyacı. Her ne kullanıyorsa yeterli gelmeyen dozunu biraz daha artırma ihtiyacı. Tabii bu artırımın sonu yok. Ne kadar yükseltirse yükseltsin, toleransı burada bu eşiği bir şekilde aşacak ve yeniden bu dozu yükseltme ihtiyacı hissedecek. Çünkü bu bir his. Gerçeklikle bağlantısı zayıf ve kişi bir süre sonra bu kontrol edimini gerçekleştirme konusunda eskisinden daha büyük bir sorun yumağıyla karşı karşıya kalıyor. Aziz dinleyenlerim, karışık madde bağımlılığının bir diğer belirtisi yoksunluk ya da mahrumiyet. Farklı maddelerin kullanılmaması durumunda fiziksel, mesela terleme gibi, titreme gibi, mide bulantısı, baş ağrısı gibi bir takım semptomlar ya da psikolojik olarak anksiyete, endişe, huzursuzluk, bir takım depresif neticeler, belirtiler yaşama durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Tabii maddeler arası geçiş de bir diğer karışık madde bağımlılığı belirtisi. Bir maddeye erişim sağlanamadığında farklı bir maddeyle ihtiyaçları karşılama çabasını ifade ediyor maddeler arası geçiş. Örneğin tütün bulamadığında alkole yönelme, onu da bulamadığında uyuşturucuya yönelme. Yani bir bağımlılıktan diğerine kaçış. Aslında bu bir kaçış değil, bir kurtuluş değil. Onun kıskacına girme durumunu ifade ediyor biraz önce bahsettiğim gibi. Aziz dinleyenler, karışık madde bağımlılığının bir diğer belirtisi fiziksel ve psikolojik çöküş. Tabii zihinsel bulanıklık, duygusal yetersizlik, dengesizlik, kronik yorgunluk ve bedensel rahatsızlıkların eşlik ettiği bir çöküş süreci bu. Burada kişi artık kendini eskisi gibi fiziksel olarak güçlü, psikolojik olarak güçlü hissetmediği için bir tür hayattan geri çekilme, eskiden destek aldığı noktalardan eskisi kadar destek alamama, ihtiyacını giderememe durumuyla karşı karşıya kalıyor. Ve sonuncu aslında belirti sosyal ve ekonomik sorunlar. iş yaşamında, aile yaşamında, sosyal ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, meslektaşlık ilişkilerinde bozulma. Maddi sıkıntılar ve yasa dışı faaliyetlere doğal olarak yönelme. Çünkü legal olanı, yasal olanı gerçekleştirme konusunda bu sınırların içerisinde kaldığında, hareket imkanı bulamadığında ya da amacına ulaşamadığında kişi yasa dışı yollara bir şekilde yönelme, bu tür faaliyetlere katılma durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Maddi sıkıntılar ve ilişkilerdeki bozulma da beraberinde karışık madde kullanımına daha çok yönelmeyi getiriyor ve kişi bu kıskaca, bu döngüye bir şekilde kapıldığında bir süre sonra bir profesyonel destek, yardım alma ihtiyacını fark etmezse ya da çevreden o şekilde yönlendirilmezse gittikçe daha büyük sıkıntılar yaşamaya doğru maalesef devam ediyor. Tabii aziz dinleyenlerim, bugün karışık madde bağımlılığını tanımlayarak belirtileri üzerinde durduk. Her tür madde bağımlılığında olduğu gibi bunun çok ciddi bir sorun alanı olduğunu bir kere daha görmüş, gözlemlemiş, fark etmiş olduk. Ve yine her tür bağımlılıkta olduğu gibi uzman desteğinin, özellikle yakın ve uzak çevreden alacağımız yardım ve desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha fark ettik. Aziz dinleyenlerim, hepimiz bağımlılıkla mücadele konusunda eşit sorumluluğa sahibiz. Vatandaş olarak, bilinçli bir insan olarak, bir insan teki olarak dünya görüşümüz, hayata bakışımız, hayata tutunduğumuz değerler alanı ne kadar farklı da olsa bağımlılık bir ortak sosyal sorun alanı ve sorunla mücadele etmek için de hepimizin işbirliğine, el birliğine ve en önemlisi gönül birliğine ihtiyacımız var. Gelin bugünden itibaren artık bağımlılıklarımızdan kurtulmaya birlikte karar verelim, bağımlılıklarımızdan daha çok destek alalım ve bu konuda birbirimize olan desteğimizi daha güçlü bir şekilde verelim ki hayata ve özellikle geleceğe daha umutla bakabilelim. Hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklara tutunduğunuz mutlu, huzurlu ve başarılı bir gelecek diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Günün duası.
1: Peygamberler atası Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen dualarından bazıları şunlardı. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et. Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbim, herkesin hesaba çekileceği günde beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri bağışla.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.

dönerek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar bu

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Emrah Aydemir'in kaleminden hadis kıssalarından esinlenen öyküler alt başlığıyla çıkan İki Yay Arası isimli eser. Mazi, yaşanmış ve bitmiş bir zaman diliminden ibaret değildir. Geleceği doğru konumlandırabilmek için mazinin iyi anlaşılması son derece önemlidir. Geçmiş milletlerin, kavimlerin ve ümmetlerin başından geçenleri okumak, onların tecrübelerinden faydalanmak ve hatalarından ibret almak, yanlışlardan da uzak durmayı sağlar. Bizler böylece kendimize çeki düzen verir, aynı yanlışlara düşmemeye gayret eder ve hayatımıza doğru ve emin adımlarla yön veririz. Kur'an'da anlatılan bizden önceki kavimlerin kıssaları ve sevgili Peygamberimizin dilinden anlatılan kıssalar da bu meselenin önemine vurgu yapar. Geçmişi bilmek ders çıkarmaktır. Hataların ve yanlışların tekrar edilmemesi ve doğruların ilelebet yaşatılması demektir. Bizden önceki toplumların hikayelerini bilmek, önümüzü görebilmemiz için bizlere ışık tutar, geleceğimizi doğru şekillendirmemizde bizlere rehberlik eder. Hepimizin malumu olduğu üzere sünnet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söz, fiil ve onaylarıyla ortaya çıkan bir yaşam biçimidir. Müslümanların uyması gereken işler, ilkeler ve eylemler bütünüdür. Hadis ise yine sevgili Peygamberimizin sözlerini, davranışlarını, onaylarını, tavsiyelerini, sakındırmalarını ve güzel ahlakını ifade eden cümlelerdir. Onun yaşadığı dönemden itibaren asırlar boyu özenle tespit edilen, nakledilen, yazıya geçirilen, ezberlenen ve hayatlara tatbik edilen hadisi şerifleri inceleyen ilim dalına da hadis ilmi denilmektedir. Hadislerde nakledilen kıssalar ise geçmiş ümmetlere dair insanların bilmediği, ancak Allah'ın ilmiyle kuşattığı ve onun haberdar etmesiyle Peygamberimizin bizzat anlattığı yaşanmış gerçek olaylardır. Yüce dinimiz İslam'ın iki temel kaynağı olan Kur'an ve hadislerde anlatılan kıssalar nice hikmetler barındırmakta, Müslümanların dünya ve ahiret saadetine erişmeleri yolunda büyük bir vazife üstlenmektedir. Bugünkü konuğumuz olan eserin de çıkış noktası tam da burasıdır. Daha önceki programlarımızın birinde Yol Ne Söyler, Seyahatname'den Seçme Hikayeler isimli kitabını tanıttığımız Emrah Aydemir'in kaleme aldığı İki Yay Arası, hadis kıssalarından esinlenen öyküler sloganıyla raflardaki yerini aldı ve taze kokusuyla okurunu bekliyor. Bu eser sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden dökülen hikmet parıltıları ve ümmetin yolunu aydınlatan kandiller sayılabilecek kıssaların özleri ve ilkeleri korunarak hikaye edilmeleriyle ortaya çıkmış. Tabii ki salt kıssa anlatımından ibaret değil, bir kurgu ve yeni bir üslup da söz konusu. Hadislerde anlatılan hakikatlere, verilen mesajlara ve hadislerin özüne uygun hareket ederek kitabı yazdığını belirten Aydemir, eserin tarzı ve üslubu hakkında şunları kaydediyor. Anlatılan kıssalarda genel bir çerçeve hakim. Özelde ise eldeki mevcut metnin genişletilmesi için şerhlere ve tahlillere başvurulmuştur. Söz gelimi, kıssaların çoğunda kişi ve yer isimleri belirtilmediğinden olayın daha iyi anlatılabilmesi ve konunun da anlaşılabilmesi için sahih bilgiler ışığında farklı görüşlere dair kaynaklar irdelenmiştir. Kıssalarda geçen olayların daha iyi aktarılması

Biz kıssalarında verilen mesajlardaki derinlik, gaybi bilgilerin varlığı ve daha birçok hikmeti içerisinde barındırmasından ötürü bu kitaba bu ad verilmiştir. Adaletin kalbi, suda yüzen emanet, gökten inen kor, milletlerin babası, bahçeyi sulayan bulut, bir kedi meselesi ve üç dua bir umut gibi başlıklar altında 16 hikaye, hadislerde anlatılan kıssalardan mülhem bu kitapta yer alıyor. Sevgili Peygamberimizin anlattığı geçmiş kavimlerin kıssalarından ibretler, dersler çıkarmak ve hayatımıza dair notlar almak niyet ve temennileriyle kaleme alınan bu eserden bilhassa gençlerimizin çokça istifade edeceğini ümit ediyorum. Kitap Ayracı'nın kıymetli dinleyenleri, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından yeni çıkan ve sevgili Emre Haydemir'in kaleme aldığı İki Yay Arası isimli eseri bütün okurlarımıza ve siz dinleyicilerimize böylece takdim eder, herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 17 Safer 1448. Rumi takvime göre 18 Temmuz 1442. Tarihte bugün Ahmet bin Hanbel'in vefatı 855. Eyyam-ı Bahur, en sıcak günler, 31 Temmuz 7 Ağustos. Arka sayfa. Günün konusu. İslam alimleri Ahmet bin Hanbel. Meşhur dört fıkıh mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis ve fıkıh alimi Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta doğdu. Onun Allah Resulü'nün sünnetine olan bağlılığı hayatının her alanını kaplamıştı ve en önemli meşguliyeti hadis ilmiydi. Okuduğu ve öğrendiği hadisi önce kendisi uygulamış, hayatını hadise göre tanzim etmiş, yazdığı her hadisle mutlaka amel ettiğini söylemiş, kendisinden istenen fetvaları da hadise dayanarak vermişti. Onun 700 bin hadis bildiği ve bu hadislerin yaklaşık 30 binini alarak en önemli eseri El Müsned'i tertip ettiği bilinmektedir. Ona göre fıkıh alimi sayılabilmek için en az 400 bin rivayeti ezbere bilmek ve sıhhatinden emin olunmayan rivayetlerle fetva vermekten kaçınmak gerekir. Ahmet bin Hanbel, büyük bir hadis alimi olmakla birlikte inanç problemleriyle yakından ilgilenerek ehli sünnet inancının yerleşmesinde pay sahibi olan bir akaid ilmiydi. Bağdat'ta vefat eden Ahmet bin Hanbel'in cenazesinde 60 bini kadın olmak üzere 800 bin kişi bulundu. Bir hadis. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeşil Vatan'da alevlerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına havadan müdahale yeniden başladı. Balıkesir Gömeç'te 3. gününe giren orman yangını büyük oranda söndürüldü. Antalya Kumluca'da alevler kontrol altına alınırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının da yapılan yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık ayrıca 9 ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in insanlık suçu işlediğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Lübnan'da 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

0: Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polisin olayı olası nefret suçu kapsamında soruşturduğu bilgisi verildi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısına katıldı. Başkan Arpakuş, başkanlığın hac organizasyonundaki başarısına dikkat çekti. Hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Eskişehir 30, Trabzon 26, Erzurum 32, Şanlıurfa 43 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 36, Kudüs 31, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Diyanet radyolarından kendilerine ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, sosyal medya mecralarından takip eden kıymetli takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak her birinize, her birimize sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı ömürler ihsan eylesin, nasip eylesin. Takdir etmiş olduğu süre ne kadarsa razı olduğu işlerle, razı olduğu sözlerle, razı olduğu hallerle yaşayıp razı ve memnun olduğu bir kul olarak huzuruna varabilmeyi her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizi kendisinden, rızasından, rahmetinden, cennetinden uzaklaştıracak yanlışlardan muhafaza eylesin. Nefsimize uymamıza fırsat vermesin. Allah'ım bizi nefsimize uydurma diyoruz. Allah yani zaten bizi nefsimize uydurmaz ama biz uyuyoruz nefsimize. Hani bunu derken nefsimize uymaya fırsat verme ya Rabbi. İrademize sahip çıkabilmeyi, kendimizi kontrol edebilmeyi, şeytanın değil Rahman'ın sesini dinleyebilmeyi, nefsimizin değil kalbimizin dediğinin yanında olabilmeyi, kitabın dediğinin aydınlığında yaşayabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin, lütfeylesin. Yine Nisa suresinden böyle bakıyoruz. Dikkatimizi çeken ayet-i kerimeleri paylaşmaya, arz etmeye gayret ediyoruz. Bugün sizinle daha önce belki değişik vesilelerle atıf yaptığımız Nisa suresinin 135, 136, 137, 138, 139 ve 140. ayetlerine başlayacağız. Herhalde bir programda bitmez bu ayetlerin tamamı. Bundan sonra inşallah bu bölüm bitinceye kadar sırayla bu ayet-i kerimelerin üzerinde durmaya çaba göstereceğiz, gayret edeceğiz. Allah okuduklarımızı doğru anlayabilmeyi, anladıklarımızı hayatımızda tatbik edebilmeyi, yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Her zamanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği duamızı edelim. Allahümme inni e'udhu bike min ilmin la yenfa'. Ya Rabbi, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Rabbimiz ilmimizden, bilgimizden, öğrendiklerimizden, okuduklarımızdan, dinlediklerimizden, anladıklarımızdan istifade edebilmeyi, faydalanabilmeyi her birimize nasip eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de temel esaslar var. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı temel esaslar nedir dediğiniz zaman hemen herkes işte tevhidi anlatır. Bütün meseleler, bütün hadiseler tevhid merkezli değerlendirilir Kur'an-ı Kerim'in bakışıyla, Rabbimizin elbette. Rabbimiz birliğini, varlığını, kudretini hem dünyayı hem ahireti belirleyen yegane güç olduğunu, yegane otorite olduğunu Kur'an-ı Kerim'de sürekli vurgular. Zaten bunu kabul etmeden insan mümin ve Müslüman olamaz. Risalet onlardan bir tanesidir. Risalet, nübüvvet, peygamberlik konusu onlardan bir tanesidir. Hem geçmiş peygamberlerin hayatlarından çok sayıda örnek vermek suretiyle mücadelelerinden hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden ve mücadelesinden örnekler vermek suretiyle hem nübüvvetin, peygamberliğin ispatı, gerekliliği üzerinde sürekli durulur. Şimdi bunun gibi böyle Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde çok titizlikle üzerinde durulan hususlardan bir tanesi de adalettir. Adil olmaktır. Adaletle muamele etmektir. İnsanın Rabbi ile olan ilişkilerinde, insanın başka insanlarla olan, ötekiyle, başkasıyla olan ilişkilerinde vazgeçilmez prensiplerden bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu prensiplerden bir tanesi adalettir. Bunu konuşurken, efendim ama şöyle yapılıyor, efendim ama şu devirde şöyle olmuş, bu yaşanan hadiseler adalet ilkesine uymuyor gibi eleştirilerin Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu adalet ilkesini gölgelemesine fırsat vermemek gerek. Yani Kur'an-ı Kerim ortaya bir prensip koyuyor. Kur'an-ı Kerim ortaya bir esas koyuyor. Kur'an-ı Kerim insanların huzurunu, saadetini temin edecek prensipleri net olarak belirliyor. Ama şöyleydi, ama şu zamanda şöyle yapılmıştı,
filan zamanda buna aykırı davranılmıştı. Hala şöyle yapılıyor gibi bir takım şeyler insanın kendisini kandırması, insanın kendisini Kur'an-ı Kerim'deki güzelliklerden mahrum bırakması sonucuna götürebilir. Yani Kur'an-ı Kerim'e benden 100 sene, 300 sene, 500 sene, 1000 sene önce yaşayan bir Müslüman ne kadar muhatapsa ben de o kadar muhatabım. O uyumadıysa, o yaşamadıysa ben yaşamakla mükellefim. Yani onun yaşamaması benim de bu esaslara uymayışımı meşru hale getirmez. Yani ben onun yanlışlarına sığınarak kendi yanlışlarımı affettirebilecek durumda değilim. Kim yaşarsa o esaslar, o güzellikler efendim o dönemi güzelleştirir. O insanı güzelleştirir. O çevreyi güzelleştirir. Efendim her şeyi yani onunla ilgili sözleri güzelleştirir. Bakın şimdi işte çok önceden örnek vereyim ki o kadar şey var. Diyelim arka arkaya Emevi döneminde yöneticiler, halifeler aynı aileden peş peşine gelmiş. İşlerinde bir tanesi hep farklı yere koyuluyor mesela. Kim koyuluyor? Ömer bin Abdülaziz. Yani 3 seneyi bulmamıştır idarede bulunduğu süre. 3 seneyi bile bulmamıştır ama sürekli iyilikle atıfta bulunuluyor kendisine. Sürekli adaletinden, merhametinden, şefkatinden, güzel uygulamalarından, güzelliklerinden bahsediliyor. Hala kısa yani o tarih içerisinde 2,5 senelik dönem, 3 seneden az olan dönem daha doğrusu öyle ifade edelim. 3 seneden az olan dönem sürekli farklı bir yerde değerlendiriliyor. Sürekli farklı bir yere koyuluyor. Demek ki bu prensibi çıkarıp da uyguladığınız zaman, zaman ne olursa olsun, mekan neresi olursa olsun, hangi devirde olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın,

kim olursanız olun insanı güzelleştiriyor. Ülkeyi güzelleştiriyor, çevreyi güzelleştiriyor, zamanı güzelleştiriyor. Önemli olan o esasların, o güzelliklerin satırlardan çıkıp da sokaklara, efendim göğüslere, sadırlara, efendim evlere, ticarete, iş yerlerine, tarlaya, bağa, bahçeye, bütün işlerimize ve ilişkilerimize yansımasıdır. Bunu kim yapacak? Bunu biz yapacağız. Hepimizin görevi. Herkesin kendi konumuna göre, kendi bulunduğu yere göre, işgal ettiği makama göre, yaptığı vazifeye göre sorumlulukları birbirinden farklı farklı olabilir. Yani herkes aynı derecede sorumlu olmayabilir ama hepimizin sorumluluğu var. Biraz sonra o konuyu birazcık arz etmeye çalışacağım. İnsanlığın devam edebilmesi, ya medeniyetin devam edebilmesi için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insanların statülerini birbirlerinden farklı yapmış olabilir. Bunu ifade eden ayet-i kerimeye atıfta bulunayım hemen. Buyuruyor ki, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğiyle ilgili dedikodu edenler, buna niye verildi, şuna verilseydi, buna verilmeli değil miydi şeklinde bir takım konuşmalar yapanlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir tanesindeki bir büyüye indirilseydi değil mi? Büyük bir kişiye, ne böyle yetim bir kişiye indirildi? Efendim babası anne karnındayken vefat etmiş, annesi küçükken vefat etmiş, efendim dedesi vefat etmiş. Böyle varlıklı, zengin, şöhretli insanlar vardı. Bu Kur'an bunlara niye indirilmedi? Müşriklerin itirazlarından bir tanesi budur. Yahudiler kendi kavimlerinden birisine gelmediği için, müşrikler kendi istedikleri birisine gelmediği için herkes bir itiraz yolu buluyor. Yani neticede hidayete kalbi açılmayacaksa bir şekilde inkarına sebep buluyor. Nankörlüğüne sebep buluyor. Şimdi diyorlar ki bu Kur'an-ı Kerim iki şehirden birisine, büyük bir kişiye indirilseydi olmaz mıydı filan diyorlar. Levla nüzzile hâzel Kur'anu alâ racülin minel kariyeteyni azîm. Büyük bir adama indirilseydi diye. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu anlattıktan sonra buyuruyor ki, asıl bunun için arz ettim bu ayet-i kerimeyi. Ehum yaksimûne rahmete rabbik. Yani onlar Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştıracaklar? Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı kalmış? Allah dilediğine dilediğini verir. Dilediğine nübüvvet, peygamberlik verir. Dilediğine izzet, dilediğini aziz kılar. Dilediğini zelil. Şimdi onlar mı Allah'ın rahmetini paylaştıracaklar? Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya ve rafa'na ba'dahum fevka ba'din derecatin liyettehide ba'duhum ba'den suhriyya. Hayatı anlamada en mühim ayet-i kerimelerden bir tanesidir bu. Zuhruf suresi 32. ayet-i kerime. Dünya hayatında onların geçimliklerini, maişetlerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam edebilsin diye kimini kimisinden derecelerle farklı kıldık. Derecelerle farklı kıldık kimini kimisinden. Kimisi daha zengin, kimisi daha az mal varlığına sahip. Kimisi makam sahibi, kimisi çalıştıran, kimisi çalışan, kimisi patron, kimisi işçi, kimisi amir, kimisi memur, kimisi öyle böyle. Neden? Yani hayat yürüsün. Herkes aynı statüde olursa bir adım ileriye gitme imkanı bulunamaz neredeyse, Allah korusun. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır buyuruyor. Dolayısıyla peygamberlik en büyük şereftir insana verilebilecek. Yani peygamberlikte, peygamberliğin dışındaki efendim öyle ünvanlar da farklı farklı olabilir. Farklı farklı olabilir. Bunlar Allah'ın yeryüzündeki hayat, yeryüzündeki düzen devam edebilsin diye koymuş olduğu kurallardır, esaslardır. Buna göre yaşayacak insan. Şimdi buna göre yaşarken insan, yani amirin sorumluluğu farklı. Memurun sorumluluğu farklı. Bir yere geldik işte, Diyanet Radyomuzun stüdyosundayım ben. Buranın bir yöneticisi var. Diyelim ki 10 tane çalışanı var. Yönetici her çalışanın işini aynı dikkatle yapıp yapmadığını kontrol ederken, çalışanlardan her biri kendisine verilen sürede kendisine verilen işi yerine getirip getirmeme konusunda sorumlu. Yani yönetmeye çalışan çalışanların haklarını efendim verip vermeme, gözetip gözetmeme konusunda nasıl hesaba çekilecekse, yönetilen de kendisinden isteneni elinden geldiğince

0: geldiğince yerine getirip getirmeme konusunda sorguya, hesaba çekilecektir. Şimdi adalet bu temel Kur'ani prensiplerden bir tanesidir. Bu okuyacağım ayet-i kerime de bunu net bir şekilde ortaya koyan ayetlerden bir tanesidir. Sizden istirhamım, kıymetli dinleyenlerim, evinizde Kur'an-ı Kerim tercümelerini açın, Kur'an-ı Kerim meallerini açın. Efendim biraz açıklaması olan kitaplar varsa yanınızda onları açın ve bu ayeti kerimeyi siz de oradan takip edin. Ne olursunuz çok hayati, çok hayatın içinden çok önemli ve asla ihmal edilmemesi gereken hususları ihtiva eden ayeti kerimedir. Sonra size diğer ayetleri de, yani diğer Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde geçen bu konuyla alakalı ayetleri de vereceğim inşallah. Allah nasip ederse programın sonuna doğru. Buyuruyor ki Estağfirullah. Ya eyyühellezine amanu kûlû kavvâmîne bil kıstî şühedâe lillâhi velev alâ enfusikum evil vâlideyni vel akrabîn. Kolay anlaşılsın diye olduğu gibi tercümeden okuyayım. Ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olan kimseler olarak, Allah için şahitlik eden kimseler olarak adaleti ayakta tutun. Kavvamin bil kıst. Adaleti ayakta tutan, ikame eden, yaşatan kimseler olun. Evet, bu mesele sizin aleyhinize olabilir. İçerisinde bulunduğunuz konu, muhatap olduğunuz durum, çözülmesi gereken problemde mesele sizin aleyhinize olabilir. Efendim, anne babanızın da aleyhine olabilir. Yani adil olduğunuz takdirde siz zarar görecek olabilirsiniz. Adil olduğunuz takdirde anne babanız zarar görecek olabilir. Adil olduğunuz takdirde akrabanız zarar görecek olabilir. Olsun. Temel prensip, vazgeçilmemesi gereken temel esas adalettir. Kendinizin de, anne babanızın da, akrabanızın da aleyhine olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Müthiş. Muhteşem bir esastır. Ben bunu anlatırken hep trafik kazası örneği üzerinden gidiyorum. Kolay anlaşılıyor ama mesele trafik kazası basitliğinde değildir. Çok daha büyük meselelerde, yani yukarıya doğru, aşağıya doğru, hangi konuyu ele alırsanız alın, trafik kazası örneğinden anlatmak kolay olduğu için anlatıyorum. Şimdi siz şoförsünüz, yanınızda babanız, ayet-i kerimede sayılan sınıflardan bir örnek vereyim. Yanınızda babanız, arka koltukta birinde eşiniz, birinde kızınız ya da oğlunuz, bir evladınız. Efendim yolculuk yapıyorsunuz. Hadi bir kişi daha olsun, bir de teyzeniz olsun. Bir akraba, bir evlat, bir anne babadan bir tanesi, bir de kendimiz. Ayet-i kerimede sayılan sınıfların hepsi yer alsın diye örnek vermeye çalışıyorum. Gidiyoruz. Hız sınırı var. Diyelim ki hız sınırı kaç? Orada 82. 82, biz hız sınırına riayet etmemişiz. 120 ile gidiyoruz. 120 ile giderken önümüzdeki araca ya da yoldan çıkan, yan yoldan gelen araca çarpıyoruz. Allah korusun. Araçla çarpışıyoruz. Ya da gidiyoruz, kırmızı ışık yanmış. Ya neyse geçerim hele bir diye acele ediyoruz. Kırmızıda geçerken yan taraftan kendisine yeşil yanan araç geliyor. O araçla çarpışıyoruz. Şimdi pek çok yerde kameralar var da çok fazla yalancı şahitliğin etkisi olmuyor. Geliyor, tutanak tutuluyor. Tutanak tutulurken ya da karakolda konuyu anlatırken kırmızı ışık üzerinden gidelim. Ya tam sarı yanarken biz geçtik. Ben geçtim diyorum. Yanındaki bana şahitlik ediyor. Evet, sarı yanarken geçti. Arkadaki Eşim şahitlik ediyor. Evet, sarı yanarken geçti filan şeklinde. Neden? Çünkü suç oranının büyük bölümü bana verilirse karşı tarafın masraflarını ödemek zorunda kalacağım. Eğer yaralamalı bir kazaysa başka adli cezalarla karşı karşıya kalacağım. Başka başka sıkıntılar olacak. O zaman ne yapalım? Karşı taraftaki şoför de yalnız. Biz burada 5 kişiyiz. 5'imiz ağız birliği edelim. Kendimizin yeşil yanarken ya da sarı yanarken geçtiğimizi, karşı tarafın acele ettiğini, henüz kırmızı yanarken yola çıktığını söyleyelim. Söyledik, cezadan kurtulduk. Söylediğimiz her söz ateş. Bundan dolayı kazandığımız her kuruş ateş. Yaptığımız işin tamamı cehennem ateşidir. Siz bunu alın, hayatın her anına ve alanına teşmil edin. Her anına ve alanına yayabilirsiniz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi okumaya inşallah bugün süremiz bitti. Önümüzdeki programda devam edeceğiz. Adalet, adalet, adalet. Hiçbir şartta adaletten vazgeçmeyeceğiz. Rabbimiz adil olan kullarının arasında kalabilmeyi, yaşayıp ölebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan işleyenle vahiden hayata.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Akıl insan için bir ölçüdür. Rahmeti bol Rabbim seçkin bir yaratık olan insanın hareketlerini ve dilini akılla ölçülendirmiştir. Akıllı insanın davranışları doğru, yaptıkları ölçülüdür. Akılsız ölü gibidir. Akıllıysa diridir.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 17 Safer 1448. Rumi takvime göre 18 Temmuz 1442. Tarihte bugün Ahmet bin Hanbel'in vefatı 855. Eyyam-ı Bahur, en sıcak günler. 31 Temmuz 7 Ağustos. Arka sayfa. Günün konusu. İslam alimleri Ahmet bin Hanbel. Meşhur dört fıkıh mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis ve fıkıh alimi Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta doğdu. Onun Allah Resulü'nün sünnetine olan bağlılığı hayatının her alanını kaplamıştı ve en önemli meşguliyeti hadis ilmiydi. Okuduğu ve öğrendiği hadisi önce kendisi uygulamış, hayatını hadise göre tanzim etmiş, yazdığı her hadisle mutlaka amel ettiğini söylemiş, kendisinden istenen fetvaları da hadise dayanarak vermişti. Onun 700 bin hadis bildiği ve bu hadislerin yaklaşık 30 binini alarak en önemli eseri El-Müsned'i tertip ettiği bilinmektedir. Ona göre fıkıh alimi sayılabilmek için en az 400 bin rivayeti ezbere bilmek ve sıhhatinden emin olunmayan rivayetlerle fetva vermekten kaçınmak gerekir. Ahmet bin Hanbel, büyük bir hadis alimi olmakla birlikte inanç problemleriyle yakından ilgilenerek ehli sünnet inancının yerleşmesinde pay sahibi olan bir akaid ilmiydi. Bağdat'ta vefat eden Ahmet bin Hanbel'in cenazesinde 60 bini kadın olmak üzere 800 bin kişi bulundu. Bir hadis. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi. Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeşil Vatan'da alevlerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına havadan müdahale yeniden başladı. Balıkesir Gömeç'te 3. gününe giren orman yangını büyük oranda söndürüldü. Antalya Kumluca'da alevler kontrol altına alınırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının da yapılan yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık ayrıca 9 ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in insanlık suçu işlediğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Lübnan'da 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polisin olayı olası nefret suçu kapsamında soruşturduğu bilgisi verildi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısına katıldı. Başkan Arpaguş, başkanlığın hac organizasyonundaki başarısına dikkat çekti. Hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Eskişehir 30, Trabzon 26, Erzurum 32, Şanlıurfa 43 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 36, Kudüs 31, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Bartın'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Amasra Fatih Camii Şerifi bizleri beklemekte. Sevgili dostlar, Karadeniz sahili boyunca her bir vilayetimiz ve her bir yerleşim yeri Karadeniz'in incisi olarak tarif edilmekte. Şüphesiz bugün sizlerle birlikte ziyaret edeceğimiz yer Amasra, Karadeniz'in incisi olarak anılan, doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla tarih boyunca dikkat çeken bir liman kenti olmuş. Osmanlı tarihinde ise bu küçük ama önemli şehir Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin fetih politikalarının bir parçası olarak öne çıkmış. Fatih Sultan Mehmet Han Amasra'yı Osmanlı topraklarına kattıktan sonra hem askeri hem de ticari açıdan büyük bir başarı olarak buranın fethini değerlendirmiş. Amasra'nın 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri tarafından fethi sırasında camiye çevrilen bu muhteşem yapı, 9. yüzyılda Amasra Kalesi içerisinde yapılmış eski bir Bizans kilisesiydi. Dönemin tüm yapı özelliklerini taşıyan yapının narteks yahut ilk cemaat bölümüyle ambon ya da apsis çıkıntısı sonradan mekana dahil edilmiş. 1887 yılında mekanı örten ve yıkılma tehlikesi gösteren beşik tonoz çatı kaldırılmış. Yerine ahşap tavan ve çatı yapılarak büyük bir onarımdan geçirilmiş. Kıymetli dostlar, Fatih Camii Şerifinde her cuma ve bayram namazlarında hutbenin kılıç çekilerek okunması geleneği yaşatılmaya devam edilmekte. Çünkü orada o kılıç fetih nişanesi olarak ifade edilmekte. Şüphesiz din-i mübini İslam, barışın, huzurun, kardeşliğin ve insanların birbirini ötekileştirmeden bir toplum içerisinde huzurla yaşayabileceği bir zamanı ve mekanı tesis için Cenab-ı Allah tarafından bizlere gönderilmiş bir dindir. Özellikle bu hassasiyetleri kuşanan ecdadımız Osmanlı Devleti bu fetih nişanesi olan cami-i şeriflerde bazı gelenekleri de sürdüre gelmiştir. Bu kılıç çekilerek hutbe okunması da bunun bir göstergesi ve örneğidir. Kıymetli dostlar, fethin ardından kale içi mahallesinde yer alan ibadethanede cuma namazı kılan komutan ve askerlerin kılıçlarını burada bırakmaları üzerine bir gelenek başlamış. Hutbeye kılıcı eline alarak çıkan imam ve hatip, duasını tamamladıktan sonra kılıcı minberdeki yerine koyarmış. Bilindiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin savaş kıyafetleriyle gittiği Mekke-i Mükerreme'de cuma hutbesini kılıcını kınından çıkararak okuması yıllarca sünnet-i seniyye olarak kabul edilmiş ve bütün cami-i şeriflerde uygulanmaya başlamış. Geçen 1400 yıllık sürede bu gelenek zamanla unutulmuş olsa da Amasra Fatih Camii Şerifinde hala sürdürülmekte. Kıymetli dostlar, dönemin tüm yapı özelliklerini taşıyan yapının ilk cemaat bölümüyle apsis çıkıntısı sonradan mekana katılmış. Yaklaşık 19 metreye 11 metre boyutlarındaki Camii Şerif'in 1887 yılında dört duvarı dışında mekanı örten ve yer yer yıkılma tehlikesi gösteren beşik tonoz çatısı kaldırılmış. Yerine ahşap tavan ve çatı yapılarak büyük bir onarımdan geçirilmiş. Kıymetli dostlar, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin İstanbul'u fethinden öncesinde elbette yapılan fetihler İstanbul'un fethini getiren birer adımdı. Bu süreç içerisinde 1460 yılında Amasra'nın fethi, 1461 yılında Bosna'nın fethi ve bu iki ayrı coğrafyadaki mananın bir bütün olarak değerlendirilip gönüllere o şekilde ikram edilmesi elbette ecdadımızın taşımış olduğu hassasiyeti, İnsanlara onları ötekileştirmeden barış ve huzur içinde yaşayacakları bir toplum dizayn etme hassasiyeti bu güzel fetihlerin bir neticesi olarak karşımızda durmakta. Cenab-ı Allah ecdadın bu hassasiyetinden dolayı o güzel hassasiyeti devam ettiren günümüzdeki ümmeti Muhammed'in hassasiyetinden dolayı cümlesinden razı olsun. Bugün sizleri Bartın'dan Amasra Fatih Camii Şerifinden selamladık. Yine bu güzel mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyor, Tarih ve Mekan programının bu bölümünün de sonuna geldiğimizi ifade ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Her iki çeşit arı bir yerden gıdalandıkları halde birinde yalnız iğne bulunur, diğerinde bal vardır. İki tür kamış da bir dereden su içtikleri halde birinin içi bomboştur, diğeri şekerle doludur.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi ve Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.
1: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İster yavaş gitsin, ister acele. Arayan sonunda aradığını bulur. Ey hak yoluna revan olan kişi, isteğine iki elinle sımsıkı sarıl. Çünkü istek senin için iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan ona yönel. Onun yolunda ol, onu ara. Yani Allah'ı. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen her tarafta o hakikat padişahının feyz kokusunu almaya çalışarak. Bu arayış seni yorsa da Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Umutsuzluğa düşme. Arayan elbette aradığını bulur.
1: Reklam. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeşil Vatan'da alevlerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına havadan müdahale yeniden başladı. Balıkesir Gömeç'te 3. gününe giren orman yangını büyük oranda söndürüldü. Antalya Kumluca'da alevler kontrol altına alınırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının da yapılan yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık ayrıca 9 ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in insanlık suçu işlediğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Lübnan'da 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polisin olayı olası nefret suçu kapsamında soruşturduğu bilgisi verildi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısına katıldı. Başkan Arpaguş, başkanlığın hac organizasyonundaki başarısına dikkat çekti. Hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Eskişehir 30, Trabzon 26, Erzurum

0: 32, Şanlıurfa 43 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 36, Kudüs 31, Nefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar, belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Şöyle bir sorumuz var. Kısa bir soru, uzunca bir cevabı içinde saklıyor olsa gerek. Kur'an Müslümanlığı denilince bundan ne kastediliyor? Ne anlamamız lazım?
2: Önemli, gerçekten önemli. Belki şöyle genel bir ifadeyle bu konuya açıklık getirmek gerekirse Selman Bey kardeşim, Kur'an Müslümanlığı deyince Kur'an-ı Kerim'i, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i İslam dininin yegane tek kaynağı olarak kabul eden ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, tavır ve davranışlarından oluşan sünneti adeta reddeden, hatta tarihi süreç içerisinde oluşan mezhepleri de bu anlamda dışlayan bir iddiadan söz ediyoruz. Burada bir anlamda insan aklını merkeze koyma, aklı esas alma gayreti biraz öne çıkıyor. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın kelamı ve Müslümanlarca yaşamak için çok önemli. Akıl da çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlama ve emir ve yasaklarını yerine getirmek için akıl olmazsa olmaz. Ancak burada kasıtlı olarak göz ardı edilmek istenen, İslam dininin doğru anlaşılması ve yaşanmasında Peygamber Efendimizin rolü ne olacak? Hı hı. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirildi değil mi? Evet. Kur'an'ın indirilmesiyle Muhammedül Emin Nebi Resul ünvanını aldı. Allah'ın Resulü oldu. Kur'an-ı Kerim onun Allah'ın Resulü olduğunu ilan etti. Peygamber Efendimizin kendisine vahyedilen ayetleri, sureleri tebliğ etmek görevi olduğu gibi bu ayetlerin açıklanması, İslam'ın emir ve yasaklarının nasıl uygulanacağı konusunda ümmetine rol model, örnek olması öne çıkar. Selman Bey, bu anlamda bakıldığında Kur'an Müslümanlığı iddiası kendi içerisinde ciddi çelişkiler barındırıyor. Şöyle ki, hem Kur'an Müslümanlığı iddia edilecek, yani Kur'an'ın çok önemli olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu söyleyeceksiniz. Hem de bizzat Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği görevi, değeri görmezden geleceksin. Sizin tutunduğunuz ne? Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının, değil mi? Haşr suresinde, yanlış hatırımda kalmazsa 7. ayet. Peki Peygamber Efendimizin Kur'an'dan aldığı bu yetkiyi, Kur'an'ın tek kaynak olduğu

0: olduğunu söyleyen insanlar nasıl görmezden gelirler? Şimdi akıl burada devreye girmeli, demeli ki bu kardeşlerimize, eğer niyetleri iyiyse, bir herhangi bir kasıtları yoksa, İslam'ı ağrı duru yaşayalım. Kur'an'ın dışındaki şeyleri dışta bırakalım. Allah'ın kelamı bizim için esastır diye bir niyetle bütün art niyetleri, hesapları, stratejileri dışta bırakarak bile baktığımızda meseleye, bu konu kendi içerisinde çelişki barındırıyor. Tam da belki bu hususlara işaret buyuran tarihi bir belge var elimizde. Nedir o? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde orada hazır bulunanlara buyurdular ki, size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı, yani Kur'an-ı Kerim ve peygamberinin sünnetidir, değil mi? Evet. Peygamberimizin söz, tavır ve davranışlarından oluşan iki esas kaynak. Şimdi bunun birini göz ardı ettiğinizde işte yolunuzu şaşırabilirsiniz. Bunları ihmal ettiğinizde, birini diğerine tercih ettiğinizde, çünkü bunlar etle tırnak gibi şeyler. Birbirinden ayrılması aklen de doğru olmayan şeyler. Akıl çok önemli.
1: Tabii.
0: Kur'an da düşünün der, akledin der. Niçin akletmiyorsunuz der. Akıl sahiplerinden bahseder, onları müjdeler. Kur'an'dan gerçekten hissedar olacakların, Allah'ın yeryüzündeki işaretlerini gerçekten takdir edip görecek ve ona göre kulluk yapacakların gerçek akıl sahipler olduklarına hep işaret buyurur. Ama böylesi bir akla sahip olan bir insan, demek ki bizim kanaatimiz o ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dışta bırakarak İslam'ı doğru anladığını, Allah'a doğru bir şekilde kulluk ettiğini iddia etmemeli diye düşünüyoruz.
1: Eyvallah.
0: Çünkü sünnet olmazsa olmaz bir şey. Ben bunu sık sık vurgularım, bilirsiniz. Mesela farzları, Kur'an-ı Kerim'i bir akan nehre benzetseniz, Mevlam bu benzetmemizde eğer hatamız varsa bizi bağışlasın. Sünnet bunun yatağıdır. Yatağında akan bir ırmak, nehir, su hedefine bir şekilde ulaşır. Yatak onu bir anlamda rotasını oluşturur. Dolayısıyla ayeti kerimeler her indikçe sahabe efendilerimiz Arapça bildikleri halde Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, bundan murat ne dediler? Bunu nasıl anlamalıyız dediler. Bu ayetten Yüce Mevla'nın muradı ne ola ki dediler. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'la doğrudan temas kuran sadece Peygamberimizdi. Şimdi burada bir pencere açmak istiyorum izninle Selman Bey kardeşim. Acaba diyorum, burada bir duygusal bir tepki mi var? Hatta tırnak içinde bir kıskançlık mı var? Ne demek bu? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten kendi ifadesiyle, ben sizin gibi bir beşerim diyor. Acaba insanoğlu kendisi gibi bir beşeri devreden çıkararak, ben doğrudan Rabbimin kelamına muhatap olmak istiyorum mu diyor. O da benim gibi bir beşerdi mi diyor. Ben şunu söylemeye dilim varmıyor ama yorumlarda, sağda solda yazılanlarda görüyorum. Yani şuraya kadar gidiyor bu iddia. Adeta o bir postacıydı. Görevini yaptı. Vefatıyla birlikte görevi bitti.
1: Bitti.
0: Kur'an-ı Kerim'in nüzulü bitmesiyle, tamamlanmasıyla peygamberin görevi bitti diyecek kadar bir yere mi götürüyoruz bunu? Bu tehlikeli bir yaklaşım. Ha, son yıllarda belki bunu biraz daha sık duyar olduk. Fakat neredeyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı, sahabe efendilerimizin birer birer ebedi aleme göçleriyle birlikte aslında bu tartışmalar tarih içerisinde zaman zaman alevlenmiş, zaman zaman sönümlenmiş. Yani bunu zaman zaman tarih boyunca insanların tartıştığına şahit oluyoruz. Birazcık geçmişten haberdar olanlar bunda gerçekten bilgi sahiptirler. O zaman bugün ne yapacağız?
1: Buyurun.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o veda hutbesindeki adeta vasiyeti durumundaki size iki şey bırakıyorum hususunu tekrar gündemimize alacağız. O bize Kur'an'a tekrar bizi yaklaştıracak. Çünkü ilk saydığını Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz bunda kim tereddüt edebilir ki? Yani aksini söyleyenler sünneti Kur'an'ın yerine mi ikame etmek istiyorlar? Hayır, haşa.
1: Evet.
0: Evvelen Kur'an-ı Kerim. Hatırlayalım, Peygamber Efendimiz Yemen'e vali gönderirken Muaz bin Cebel'e sorular sordu, değil mi? Bizim Diyanet Radyo dinleyenlerimiz çok iyi bilirler sorulan soruyu ve verilen cevapları. Oradaki karşılaştığın meseleleri neyle çözeceksin? Ya Muaz, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e bakarım. Ondan sonra Allah'ın Resulü, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, tavır, uygulamaları, yani sünnetiyle. Onda da bulamazsan ya Muaz, işte orada kendi reyiyle, aklıyla. Kur'an-ı Kerim'de bize bir işarette bulunuyor. فَاِنْ تَنَعْزَاتٌ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir şeyde tereddüde düştüğünüzde, onun doğrusunu, açıklamasını, çözümünü aradığınızda onu Allah'a ve Resulüne götürün o meseleyi. Allah'a götürmek ne demek?
1: Değil mi?
0: Kitabına. Kutsal kitaba bakın. O son kitap. Bir daha kitap gelmeyecek. Ve Allah'ın Resulüne. Bu aslında mâkes bulmamış. Yani yerleşmemiş bir görüş. Bu bir iddia. O yüzden ısrarla peş peşe bunu altını çiziyorum, iddia. Allah bize hakikati görmeyi, hakikatle beraber olmayı ve Kur'an'ın razı olduğu işleri. Çünkü Kur'an Efendimiz'den razı. Biz Efendimiz'e uyduğumuz ölçüde, onu kendimize rehber edindiğimiz ölçüde zaten Kur'an'ın İslam'ını, Kur'an'ın Müslümanlığını da Allah'ın izniyle yaşamış olacağız. Mevlam yar ve yardımcımız olsun.
1: Amin hocam. Siz devam ederken aklıma şöyle bir şey takıldı. Bugünün sorusu değil ama başka zaman şöyle bir soruyla devam etsek mi? Bundan murat ne? Yani Efendimiz'i ve hadis-i şerifleri varlığını devreden çıkarmaktan murat ne? Bu ne katar? Müslüman gruba ne katar? Amaç başka mı? Onların niyetleri mi farklı? Çünkü birileri de uydurma da olsa o hadis muteberdir diyor diyebiliyor. Bu iki ayrı uç görüş mü? Buradan nasıl bir yol almak lazım? Gelir bir başka zaman böyle bir sorumuz da olsun.
0: Mesela siz söylediğiniz için ben ilave edeyim. Yani hadis-i şeriflerin şüphesiz gözden geçirilmesi, onların sıhhat durumlarına göre delil olarak ele alınması hepimizin hemfikir olduğu bir şey.
1: Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 17 Safer 1448. Rumi takvime göre 18 Temmuz 1442. Tarihte bugün Ahmet bin Hanbel'in vefatı 855. Eyyam-ı Bahur, en sıcak günler, 31 Temmuz 7 Ağustos. Arka sayfa. Günün konusu. İslam alimleri Ahmet bin Hanbel. Meşhur dört fıkıh mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis ve fıkıh alimi Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta doğdu. Onun Allah Resulü'nün sünnetine olan bağlılığı hayatının her alanını kaplamıştı ve en önemli meşguliyeti hadis ilmiydi. Okuduğu ve öğrendiği hadisi önce kendisi uygulamış, hayatını hadise göre tanzim etmiş, yazdığı her hadisle mutlaka amel ettiğini söylemiş, kendisinden istenen fetvaları da hadise dayanarak vermişti. Onun 700 bin hadis bildiği ve bu hadislerin yaklaşık 30 binini alarak en önemli eseri El-Müsned'i tertip ettiği bilinmektedir. Ona göre fıkıh alimi sayılabilmek için en az 400 bin rivayeti ezbere bilmek ve sıhhatinden emin olunmayan rivayetlerle fetva vermekten kaçınmak gerekir. Ahmet bin Hanbel, büyük bir hadis alimi olmakla birlikte inanç problemleriyle yakından ilgilenerek ehli sünnet inancının yerleşmesinde pay sahibi olan bir akaid ilmiydi. Bağdat'ta vefat eden Ahmet bin Hanbel'in cenazesinde 60 bini kadın olmak üzere 800 bin kişi bulundu. Bir hadis. Size iki şey bırakıyorum.

bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et. Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbim, herkesin hesaba çekileceği günde beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri bağışla.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeşil Vatan'da alevlerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına havadan müdahale yeniden başladı. Balıkesir Gömeç'te 3. gününe giren orman yangını büyük oranda söndürüldü. Antalya Kumluca'da alevler kontrol altına alınırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangının da yapılan yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık ayrıca 9 ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in insanlık suçu işlediğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Lübnan'da 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Kanada'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polisin olayı olası nefret suçu kapsamında soruşturduğu bilgisi verildi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısına katıldı. Başkan Arpaguş, başkanlığın hac organizasyonundaki başarısına dikkat çekti. Hac organizasyonu her yıl iltifat görüyor, ödüle layık görülüyor dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Eskişehir 30, Trabzon 26, Erzurum 32, Şanlıurfa 43 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 36, Kudüs 31, Lefkoşa 34, Girne 32, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. 31 Temmuz Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. 18.10 Türkiye saatleri. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam akşamımızı bereketli, huzurlu eylesin efendim. Vaktimizi keza tabii ki ömrümüzü öyle eylesin. Cuma'nın hayrıyla, bereketiyle, güzelliğiyle selamlıyoruz efendim. Cuma bayramımız berekettir, muhabbettir, güzelliktir. Bizleri de böylesi güzelliklerden istifade eden bir bayram olması duasıyla Mevla nasip eylesin efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hem sizlerin, değerli dinleyicilerimizin hem de bütün İslam aleminin üzerine olsun efendim. Akşamımız mübarek olsun. Bu güzel mübarek vakitte o zaman sizin de mesajlarınız daim olsun. Bizlere doğru şöyle yola çıkmaya başlasın istiyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizle birlikte selamlarınızı bekliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Nerelerdeyiz hemen bir bakalım. Selamünaleyküm Faruk, ben aleykümselam. Tekirdağ Çorlu'da servis kullanıyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Sıradaki eserimize armağan edelim. Diğer mesajlarınızda da aynı eserleri istemişsiniz gördüğüm kadarıyla. Sıradaki güzel eserimizi sizlerle paylaşalım. Eserimiz Gazze'li kardeşlerimize armağan olsun. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Eskişehir'den Tuğba ben. Buyursunlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bugün Cuma'nın bereketiyle salavatlar getirdik, Kur'an okuduk, dualar ettik. Hepimizinkini kabul eylesin Rabbim. Amin. Dualarınızda olmuşuzdur inşallah efendim cümlesiyle birlikte. Sıradaki güzel eserler sizler için ve tabii ki kıymetli eşim Ömer için. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ailenize bolca selam olsun bizlerden de. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı, bereketli, nasipli cumalarımız olsun. Amin. İzmir'den Melike Yıldız, saygı ve selam gönderiyorum. Bütün dualarımız kabul olsun. Amin. Eşime de işinde kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Amin efendim. Dualarınızda olmak duasıyla. Her daim siz kıymetli dinleyicilerimizden istirham ediyoruz ama özellikle Cuma bayramımızda ayrıca biz sizden rica ediyoruz efendim. Dualarınızda olmak istiyoruz. Her birinizin, başta tabii ki mağdur ve mazlum bütün din kardeşlerimiz, İslam coğrafyasındaki zulm altında olan bütün kardeşlerimiz için, sonrasında vatanımız, milletimiz için efendim ve tabii ki beraberinde bizler için de dualarınızda yer verirseniz Rabbim razı olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Erzincan'dan Orhan Akpınar, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Allah razı olsun cümlesiyle birlikte. Hayırlı akşamlarımız olsun. Mümkünse Güller Aç Masada ilahisini bütün Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramızdır. İstek eserlerinizi, selamlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz, hemen bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İnegöl'den Hatice. Barek Allah eserini yayınlar mısınız? Yayınlamaya çalışalım efendim. Hayırlı akşamlar. Antalya'dan Mustafa Ekmekçi. Şu an yoldayım, sizlerle birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Ey sevgili, eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İstanbul'dan Metin ben, Ömer Karıoğlu. Mekke ezgisini istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Yeğenim Yakup armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerle birlikte olan dinleyicilerimiz, sessiz dinleyicilerimiz, uzun zamandır mesaj yazamayan dinleyicilerimiz, bekliyoruz efendim istek eserlerinizi, selamlarınızı, dualarınızı. Oralarda mısınız? 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Efendim devam ediyoruz mesajlarınızla. Bingöl'den Feza ben. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Güzele selam eserini kendim için rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Afyonkarahisar'dan Şükrü Atsız. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Yaşasın özgür Filistin. Boykota devam. Sıradaki eser bütün Türkiye'ye armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu güzel mesajınız için. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Umarım dinleyen herkesin keyfi yerindedir. Amin efendim. Sıkı bir takipçiniz olan oğlum Agah Bera Akçakaya için Kardan Aydınlık eserini rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz yeğenimize. Bütün eserlerimiz armağan olsun. Adana Pozantı'dan Bilal Turan tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine selam olsun ve aleyküm selam. Cenab-ı Hak İslam'ın tüm dünyaya hakim olduğunu ve başta İsrail olmak üzere tüm Siyonist ve zalimlerin daha dünyadayken kahru perişan olmalarını bize dünya gözüyle göstersin Mevlam. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Mehmet Eminay'dan bir eser rica ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki istemiş olduğunuz güzel eserimizle devam edelim. Ardından bekliyoruz mesajlarınızı. Mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Sakarya'dan büyük bir keyifle, heyecanla dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz efendim. Pende canım candan cananımdır ilahisine yayınlarsanız mutlu olurum. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Hayırlı bereketli günler olsun. Konya'dan Mevlüt Gürbüz. Aleyküm selam. Şeyhin Şahı adlı eseri bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine selam ve muhabbetle gönderiyorum. Sizlere de yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. İnegöl'den Gülsen Demirtaş, mümkünse Orta Az Bir Namusa adlı eseri yayınlar mısınız? Tüm Diyanet Radyo ekibi ve dinleyenlerine sevgi ve muhabbetle hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hemen dinletelim istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesini daha. Sonrasında yine devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Amin efendim. Cümlemizin üzerine olsun. Diyanet çalışanlarına, dinleyenlerine. Gaziantep'ten Hilal ben. Taner Yüncüoğlu'ndan Gurbet isimli eseri istiyorum. Kız kardeşim Zehra'ya armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Erzurum'dan İbrahim. Büşra Lena eserini istiyorum. Aleykümselam, hayırlı akşamlarınız olsun. Selamünaleyküm efendim, bendeniz Konya'dan Fatma Şeyda. Eşim Ali ve kızım Hafsa'ya sıradaki eseri armağan ediyorum. Armağanımız olsun tabii ki. Gümüşhane'den Abdüsselam Göz'ün beraber yolculuk yaptığımız eşim ve çocuklarım için Ömer Karaoğlu Kuşlar eserini istiyorum. Bütün Diyanet Radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Yolunuz açık olsun, bereketli olsun efendim. Selam olsun bizden de sizlere. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hemen bakalım efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Şükriye İşcan dualarımla aleykümselam efendim. Dualarınız daim olsun. Boykota devam, sıradaki eseri istiyoruz diyor Tokat'tan Fadime Hanım. Dikiş dikerken dinliyorum sizi. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı akşamlar Çorum'dan Ayşe, anneme, dedeme ve bütün sevdiklerime ey sevgili eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şanlıurfa'dan Ömer Şahin ve ailesi için, tüm Müslümanlar için Fatih Akçay'dan Allah de Allah eserini istiyor. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amin cümlemizden efendim. Sessiz dinleyicilerimiz, mesajlarınızı bekliyoruz, istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

doğacak eserini istiyorum. Eşim Hanife'ye, oğlum Ömer'e, kızım Zeynep'e armağan olsun. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Ve yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesini daha sizlerle buluşturalım. Ardından mesajlarınızla devam edeceğiz. Sessiz dinleyicilerimiz, bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Rabbim mübarek cuma hürmetine tüm masumları, mazlumları kurtarsın. Amin efendim. Sağ selamete çıkarsın. Amin. Sıradaki eser canım eşim İbrahim'e hediye ediyorum. Kocaeli'den Özlem, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ankara'dan Zeynep Nur, annemle yemek yaparken dinliyoruz. Eşref Ziya'dan Sevda dedim eserini istiyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere de. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuza dinleyenlerine, herkese hayırlı akşamlar olsun. Aleykümselam. Gaziantep'ten yazıyor dinleyicimiz ve selamlarını gönderiyor bize. Sıradaki eser tüm aileme armağan olsun ki Fatih Koca'dan Affet Beni Allah'ım eseri olursa eşime de armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Zonguldak Çay Cuma'dan selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Dadaşlar Diyarı için sıradaki eseri hediye ediyorum.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz mesajlarınızla. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar efendim. Adana'dan Sevda ben. Bu cuma hürmetine bütün dualarımızın kabul olması dileğiyle sıradaki eser kıymetli eşim Akif için yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emine Çiftçi Fransa'dan Türkiye'me geldim. Hoş geldiniz efendim. Sıradaki eser eşime ve de bütün dinleyenleriniz armağan olsun. Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Sizleri Tokat'ta yolculuk yaparken dinliyoruz. Yolunuz açık olsun. O erler ki eserini tüm ümmeti Muhammed'e hediye ediyoruz. Saygılar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Konya'dan sevgilerle sessiz dinleyicilerinizlerim. Sabah akşam dinlemeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hasan Hüseyin Yavuz oğlum, Ömer Taha ve eve gidiş yolundayız. Tüm Müslümanlara Allah'ım kolaylık versin. Boykota devam ediyoruz efendim. Boykota her daim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Şanlıurfa'dan geliyor mesajımız. İslam Şahin ve ailesi için, Diyanet Radyo çalışanları için sıradaki eseri istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'mıza selam olsun. Selamünaleyküm, iyi akşamlar Çağatay Bey. Aleykümselam. Kastamonu Taşköprü'den Hasan ben. Buyurunuz. Sizden, ailem ve bütün Müslümanlar için Sami Yusuf'tan Hasbirabbi eserini istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de selam olsun sizlere. Hayırlı akşamlar. Ankara Eryaman'dan Fatıma ben, sizden ricam Ben Annemin Rüyasıyım adlı eseri yayınlarsanız sevinirim. Sizleri çok seviyoruz Allah için. Muhteşem bir programınız var. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de Allah için sizleri çok seviyoruz. Yüreğinize sağlık. Hemen güzel eserimizle buluşturalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Erzurum Hilalkent'ten Mehmet Daldal, çocuklarım Nebi Yasir ve Mustafa Akif, eşim Kevser, kardeşim Nuh ve bütün Pehlivanlı mahallesi için Mekke Medine ilahisini istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'a bolca selam olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam efendim. Bütün ümmeti Muhammed'e sevgiler, selamlar. İzmir Balçova'dan Şükriye ben. Filistin özgür olup Siyonistlerin yok olacağı güne kadar boykota devam. Bugün sizden Sami Yusuf'tan Hasbirabbi eserini istiyorum ki biraz önce yayınladık efendim. Ne de güzel bir tevafuk oldu. Eşim, çocuklarım ve torunlarım için akşam şerifleriniz hayır olsun. Amin cümlemizin. Sizlere darman etmiş olalım eserimizi. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Eyüp Sultan'dan İbrahim Yıldız, Eşref Ziya Terzi'den bir eser istiyorum. Sizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar efendim. Eğer ki mümkünse Uğur Işılak'tan bir eser yayınlarsanız seviniriz. Ben de sevinirim. Uğur Işılak'tan güzel bir eser rica ediyoruz efendim. Reci'den bizde armağan olsun herkese. İstanbul'dan Tuğba ve selam, teşekkür ediyoruz. Hemen diğer sıradaki eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından devam edelim.

0: Reklam. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Efendim hemen bakacağız mesajlarımıza. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Aleykümselam. Bilecik'ten Emin Talha Otluoğlu, annem ve babam için Muhammed Kurban'ın Olayım adlı eseri sizlerden rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Eşim Fehmiye ve çocuklarım Muhammed İkbal, Cevher İzzet ve Barış için Konya'dan Abdullah Beyefendi, sıradaki eseri sizlere armağan edelim efendim, olur mu? Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben Menaf Öylek. Hatay'dan Bingöl'e yolculuk halindeyiz. Yolunuz açık olsun efendim.

sağ selamet inşallah varınız. Hem aileme, eşim, Ayşe Öylek ve sevdiklerim için Ömer Karaoğlu O Yüreğim adlı eseri yayınlar mısınız? Memleket yolundan çokça sizlere sevgiler, selamlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de selam olsun. Hem Hatay'a, güzel memleketimiz, hem bir diğer güzel memleketimiz Bingöl'e bolca selam olsun efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ankara'dan Bursa'ya doğru gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Kızlarım Amine Zümra, Zeynep Hafsa ve eşim Murat için Ömer Karaoğlu'ndan bir eser rica ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bütün eserlerimiz armağan olsun her birinize. Ve geldik programımızın sonuna. Sizlerle olan birlikteliğimizin sonuna efendim. Pazartesi sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Dualarınızda olmak duasıyla. Hoşçakalınız.

keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız

kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynıyla imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfkeyle mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey hakikati arayan kişi, ağzını bağla. Çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: İbrahim Allah'ı arıyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesinde İbrahim hızla büyüyor, o büyüdükçe soruları da büyüyordu. Evet, İbrahim Allah'ı arıyor. O farklı bir çocuktu. Konuşması ve zekası diğer çocuklara benzemiyordu. Bazen annesi onun sorduğu sorulara cevap vermekte güçlük çekiyordu. Çevresinde gördüğü her şeyi merak ediyor, onlar hakkında her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyordu. Sorularına verilen cevaplar onu tatmin etmiyor, bu cevaplardan yeni yeni sorular üretiyordu. Onun cevabı bulunamayan soruları annesini bile bezdirmişti. Bir gün annesine şöyle dedi: "Anne, benim Rabbim kim?" Nuna Hatun İbrahim'den böyle bir soru beklemiyordu. Öylesine cevap vererek geçiştirmek istedi. Senin Rabbin benim oğlum. Fakat İbrahim böyle bir cevapla yetinecek bir çocuk değildi. O aklına yatıncaya kadar bir meseleyi kurcalamayı seviyordu. Tekrar sordu: "Peki senin Rabbin kim?" "Babandır." "Babamın Rabbi kim?" "Babanın Rabbi Nemrut'tur." "Nemrut'un Rabbi kim peki?" Nuna Hatun İbrahim'in soruları bu noktaya kadar uzatmasını beklemiyordu. Soruları tehlikeli bir hal almaya başlamıştı. Başka bir gün aynı soruları babasına da sordu. "Nemrut'un Rabbi kim baba?" Babası biraz sert bir şekilde cevap verdi bu soruya. "Sus bakalım. Nereden buluyorsun bu soruları? Çocuksun sen. Aklın ermez böyle şeylere." Azer, İbrahim'in daha fazla soru sormasına izin vermemişti. Fakat bu baskılar İbrahim'in aklından hiç eksilmeyen sorulara bir cevap olamamıştı. İbrahim, Nemrut'un ilahlığını aklına sığdıramamıştı. Onun bir anne ve babası olduğuna göre bir zamanlar hayatta bile değildi. Sonradan ortaya çıkan birisi nasıl Rab olabilir ki? Oysa bir ilah çevresindekilerden farklı olmalı, dünyaya sığmamalıydı. Başka insanlara muhtaç olmamalıydı. Gördüğü her şeyden çok büyük ve hepsini yönetecek kadar güçlü olmalıydı. O gün boyunca bunları düşünürken farkına varmadan akşam olmuştu. İbrahim daha günlük düşüncelerinden sıyrılmadan gökyüzü kararmaya, parlak yıldızlarla donanmaya başlamıştı. Gece karanlığını arttırdıkça yıldızların sayısı ve parlaklığı da artıyordu. İbrahim yıldızlarla ilgilenmeye başladı. Çok yüksekte olduklarına göre çok güçlü olmalılar diye düşündü. Acaba aradığı güçlü varlık bu yıldızlardan biri olabilir miydi? Ama hangisi? En parlak olanını aramaya koyuldu. Tam buldum derken başka bir yıldızın daha parlak olduğunu fark ediyordu. Bu durum hiç hoşuna gitmemişti. Bu şekilde aradığını bulamayacağını anlamıştı. Çünkü yıldızlar birbirinin benzeriydi. Birbirine benzeyen şeyler arasından birisi ilah olamazdı. Zaten kısa zaman sonra bütün güzelliğiyle parlamaya başlayan ay karşısında yıldızların şansı da pek kalmamıştı. Yıldızlardan vazgeçti. Güzelliği bir artıp bir azalan şeyleri sevmem dedi içinden. Ay tek başına hepsinden daha büyük ve daha güzeldi. Onu ilk defa görüyormuş gibi hayranlıkla izlemeye koyuldu. Dolunay parlaklığıyla diğer yıldızları gölgede bırakacak kadar güzeldi. Sanki gökyüzünde süzülüyordu. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Gözlerini dolunaydan ayıramıyordu. Fakat gece yarısından sonra dolunay gökyüzünün en yüksek yerinden alçalmaya başladı. Giderek silindi. Sabaha doğru güneşin doğmasına yakın ay iyice silik bir hal almaya başladı. Derken tamamen gözükmez oldu. Bu durum İbrahim'i çok üzmüştü. Keşke ay devamlı gökyüzünde olsaydı. Çünkü o yüreğindeki sevginin tükenmez olduğunun farkındaydı. Ve geçici şeylere onu bağlamak istemiyordu.
2: Ben bir görünüp bir kaybolanları sevmem.
1: Sözleri usulca döküldü dudaklarından. Ay tamamen ortadan kaybolduğuna göre onu etkisiz kılan şey...

0: güneş olmalıydı. Güneş diğer cisimlerle mukayese edilmeyecek kadar güçlü görünüyordu. Hatta o kadar güçlüydü ki kendisine bakılmasına bile izin vermiyordu. Güneş doğunca karanlık yerini aydınlığa bırakıyor, insanların kalbini saran korku kayboluyordu. İnsanlar günlük işlerini yapmak üzere teker teker evden çıkıyor, çok geçmeden sokaklar insanlarla dolup taşıyordu. İbrahim gün boyunca güneşin insanlara getirdiği faydaları düşündü. Güneşin sayabildiği faydaları arttıkça İbrahim'in güneşe olan sevgisi de artıyordu. Çevresinde insanlara bu kadar faydalı olan başka bir şey yoktu. Rab olduğunu iddia eden Nemrut insanlara güneşin yaptığı yardımların yarısını bile yapamıyordu. Fakat İbrahim'in güneşte de tam aradığını bulduğu söylenemezdi. Yıldızlardan ve aydan sonra güneşin de kaybolup gidebileceğini hesaba katıyor ve dikkatli davranmaya çalışıyordu. Nitekim düşündüğü gibi oldu ve güneş yavaş yavaş ufukta kaybolmaya başladı. Batmaya yakın daha da parlaklaşan ve kızaran güneş arkasında yine kapkara bir gece bıraktı ve kaybolup gitti. İbrahim'in canı yine sıkılmıştı. "Ben kaybolup giden şeyleri sevmem," dedi. Sonsuz sevgisini sunabilecek, bir daha ayrılmamak üzere kalbini bağlayabilecek bir varlık arıyordu. Aslında etrafında çok güzel şeyler vardı. Ağaçların yaratılışı çok güzeldi. Renk renk yaprakları ve çiçekleriyle ağaçlar İbrahim'i inanılmaz derecede etkiliyordu. Ama çok sürmeden onların da yaprakları sararıp dökülüyor, güzelliklerinden eser kalmıyordu. Çok sevdiği kimi hayvanlar bir şekilde ölüyordu. Dalında çok güzel görünen meyveler yere düşünce kısa sürede çürüyorlardı. İbrahim bütün bunlara şahit olunca bunların sonsuz bir sevgiyi hak etmediklerini anlıyordu. Bunların dışında bir varlığı hayal ettim. Belki de çevresindeki bütün bu hareketliliği sağlayan bir varlık. O varlığı düşünmeye başladı. O varlık çok güçlü olmalıydı. Yoksa bütün bu işleri nasıl yapardı? Ay'a, güneşe, yıldızlara nasıl söz geçirirdi? Çok bilgili olmalıydı. Çünkü dünyada o kadar karışık işler var ki ancak çok bilgili bir varlık bunların üstesinden gelebilirdi. Bu varlık çok güzel olmalıydı. Kendisi güzel olmayan bir varlık güzel şeyleri yapamaz ki. Sonra aklının yettiği kadar onun özelliklerini düşündü. Merhametli olmalıydı, adaletli olmalıydı, cömert olmalıydı. Evet, cömert olmayan bir varlık bu kadar nimeti karşılıksız veremezdi ki. Düşündüğü varlığın bu özelliği İbrahim'in çok hoşuna gitti. Kendisi de cömert, merhametli, yardımsever olmaya karar verdi. Zengin de olsa, fakir de olsa insanlara elindekinden bol bol verecekti. İbrahim aradığını bulmuştu.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

asık suratlı, kaba sözlü, kibirli ve gururlu insanlar başkalarını kendisinden nefret ettirir. Bu tür insanların işleri hiçbir zaman yolunda gitmez.

0: Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, İnsanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Gül Niyaz az sonra.

Erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo sever.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
2: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.
3: Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun. Efendim sohbetimiz Gülniyaz olsun. Gülniyaz programında Diyanet Radyomuzda sizlerle yeniden bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, ailesine, ashabına olsun. Efendim akşamınız güzel olsun. Programımıza hoş geldiniz. Programımızda ben İbrahim Bildir, sizlere eşlik etme gayretinde olacağım. Efendim kanunda bugün bizlere Emin Bayram eşlik edecek. Çello'da Yiğit Ateş'i dinleyeceğiz. Ud'da Hüseyin Yıldır bizlerle birlikte. Teknik masamızda Samet Korkut Beyefendi sizlere selamlarını iletiyor. Ve yapımcımız Reyhan Sevinç Hanımefendi de yine sizlere selamını gönderiyor efendim. Ve her zaman sesini dinlemekten keyif aldığınızı bildiğim kıymetli konuğumuz, daimi konuğumuz, ustamız, sanatkarımız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Üstadım hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum sevgili İbrahim'cim. Yine Gülniyaz programında bir araya geldik seninle. Özlemişim, programla da hasret gidermiş oluyoruz. Dinleyicilerimize de hasret gidermiş oluyoruz.
3: Üstadım bir haftanın ardından şifaya da ihtiyacımız var. Müzik evet. De şifa vesilesi evet. Bu ezgilerimizde. Afiyetlisinizdir inşallah.
4: Şükürler olsun, daha iyiceyim. Önceki programlarda devam eden bir hastalık artık geçti, bugün sıhhatimiz yerinde elhamdülillah.
3: Tüm şifa bekleyen dinleyicilerimize de inşallah müzik de ezgiler de şifa vesilesi olsun, öyle değil mi? Gönle şifadır.
4: İnşallah.
3: Yüzyıllardır o kadim kültürümüzden süzülen müzikler gönlümüze, kulağımıza, tüm şifa bekleyenlere de gönüllerini hoş edecek, ruhlarına şifa verecek vesileler oluştursun inşallah diyelim. Kıymetli üstadım, bundan önce 15. yüzyıla değindik, 16. yüzyıla değindik. Kıymetli bestekarlarımızın, güftekarlarımızın
4: 20. yüzyıla kadar neredeyse geldik.
3: Evet, anlattık. Şimdi Gülniyaz programında biz bir kronoloji takip etmiyoruz. Aslında evet. Her bölüm biraz müstakil ama değişmeyen şey kadim o musiki kültürümüzün kıymetli bestekarlarını, kıymetli güftekarlarını ve o güzel ezgileri ele alıyoruz.
4: Elbette.
3: Bu doğrultuda bakarsak bugünkü yolculuğumuzda hangi yüzyılda olacağız?
4: Bugün Allah nasip ederse 20. yüzyıldan bir bestekarın hayatına dokunacağız. Onun hayatında musikiye dair yapmış olduğu çalışmaları masaya yatıracağız. Birazcık bilgilerimizi dinleyicilerimize aktarırken eserlerinden de örnekler sunmaya çalışacağız inşallah.
3: Aslında enteresan bir dönem, öyle değil mi? Musiki evet. Açısından, sosyolojik açıdan da aynı şekilde. Evet, işte evet. 19. yüzyıl Osmanlısından 20. yüzyıl Cumhuriyetine tam o geçiş evet. Zamanında geçmişle geleceği bağlayan birçok örnek vardır eminim musiki.
4: Tabii musiki, çok kıymetli musiki şinaslar bu dönemde bir köprü vazifesi gördüler.
3: Çünkü kimdir ilki desek?
4: Vallahi Saadettin Kaynağı ilk başta anmamız, zikretmemiz lazım. Aslında öyle bir dönem ki Türk müziği geleneğinde malumunuz olduğu üzere melodinin kağıt üzerine aktarımı var aslında, ama Ebced notası olsun, Hamparsu notası olsun, kullanım yaygınlığı olmadı. Müzik eserleri meşk sistemiyle, usta çırak ilişkisiyle nesillerden nesillere aktarıla geldi. Tasavvuf müziğinde de meşk ortamı olan dergahlar bilhassa 1925'te kapatıldıktan sonra bu ilahilerin aktarımı bir inkıtaya, kesintiye uğramış oldu. Ama yine de musiki şinaslar, bu işe gönül verenler bu işin yükünü sırtına alıp musikiye hizmet etmeye devam ettiler. Birçok kıymetli isim var. Bunlardan birisi de Saadettin Kaynak. Saadettin Kaynak çünkü doğum yılı itibariyle 19. yüzyılın sonunda, yani 1895'te dünyaya gelmiş ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da müziğe hizmet etmiş. Tam arada bir köprü vazifesi görmüş. Çok kıymetli bir musiki şinas. Şimdi Saadettin Kaynak dediğimizde ne aklımıza geliyor? Saadettin Kaynak tam anlamıyla bir kaynak.
0: Kaynak yani, kişi diye bahsedilen.
4: Soy ismiyle müsemma kaynak kişidir musikimizde. Fatih'te 1895'te biraz evvel bahsettiğim gibi doğan Saadettin Kaynak. Yine İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i 9 yaşında hıfzediyor. Hıfzını tamamlıyor. Evet. Mercan Lisesi'ni, İdadisi'ni bitirdikten sonra Balkan Harbi sırasında İlahiyat Fakültesi'ne giriyor. O zamanki Darülfünun İlahiyat Fakültesi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki öğretimini gençlerin de askerlerin çağrılması üzerine kesintiye uğratıp fakülteyi bitirmeden askere gidiyor. Diyarbakır bölgesine görev yapıyor. Ta ki Cumhuriyet'in ardından Yavuz Sultan Selim Camii imamı olarak görev yapmaya başlıyor. Yani bütün eğitimini, tahsilini, hıfzını almış olduğu eğitimi ancak Cumhuriyet'in ilanından sonra neredeyse 30'lu yaşlarına gelen bir dönemde.
0: Üstadım şu anda dile kolay geliyor biz bunu evet. konuşurken. Birinci Dünya Savaşı'ndan, harbinden bahsediyoruz. Tabii ne kadar ki, karışık tabii bir ki. Zaman. Ama Saadettin Kaynak'ın herhalde hayalinde de imam olmak, bir camide çalışmak, görevini ifa etmek var tabii diye ki, düşünüyoruz tabii ki.
4: Çok arzu ettiği bir meslek. Hem de Yavuz Sultan Selim Camii imamlığına başlayıp aynı camide bir süre sonra da ikinci imamlıktan birinci imamlığa yükseliyor. Daha sonra da Sultanahmet Camii ikinci imamlığı da yapmış. Belli bir zaman sonra. Ama bir süre imamlık görevi yaptıktan sonra musiki çalışmalarına kendini vermek için imamlığa bir ara veriyor. O sıra film müzikleri yoğun.
0: Evet, senede herhalde 1930'lar 40'lar civarı olması lazım.
4: Yani 30'lar 40'lar o civarda film müziklerinin yoğun olduğu bir dönem. Bu dönemde de Saadettin Kaynak bestekarlığı itibariyle çok büyük bir kaynak bahsetmiştik. Bilhassa o dönemde film müzikleri için kendisine teklifte bulunuluyor. Belki malumunuzdur o dönem Türkiye'ye gelen filmler Mısır
0: kökenli filmler çünkü ülkemizde henüz sinema çok gelişmemiş durumda. Mısır'dan ülkemize filmler ithal ediliyor. Burada dublajları yapılıyor ama bir taraftan evet. da müzikleri de herhalde Mısır müziğindense Türk müziği, bizim klasik müziğimiz şeklinde sunulması gündemde oluyor. Bu doğrultuda Saadettin Kaynak öyle değil mi evet, devreye giriyor? Evet. En büyük bestekarlardan biri. Evet. Yine onunla birlikte başka bestekarlar da film müziklerinde bulunuyorlar. Filmler için müzikler yapıyorlar ama herhalde ilk akla gelen sizin de dediğiniz evet. gibi Saadettin Kaynak. Hatta Saadettin Kaynak bu filmlerde Mısır müziklerine film yaptığı için bir dönemde galiba arabesk müziği ülkemizde işte yayılmasına sebep oldu diye eleştirenler olmuş. Ne dersiniz?
4: Tabii eleştirenlerin baktığı açıdan değerlendirmek lazım. Onlar bizim tam klasik Türk musikisinin yeni zamana, yeni döneme intibakı hususunda daha katı görüşlü kişiler tarafından eleştiriliyor. Ancak burada bir filmin yabancı müziklerle bizim kültürümüze girmesi söz konusu olduğunda Saadettin Kaynak'ın yeni bestelerle, bizim müziğimize dair bestelerle bu filmlere eklenip halkımıza, milletimize kendi müziklerimizle bu filmlerin sunulması bence daha önemli bir görevdi.
0: Hatta o dönemde yapımcıların mı artık yoksa Saadettin Kaynak mı tabiri caizse bir meydan okuması da söz konusu. Mısır'dan gelen, Mısır kökenli o filmlere dublajlar yapılıyor, Türkçe dublajlar. Bir taraftan Mısır müzikleriyle gösterime girerken aynı anda Saadettin Kaynak besteleriyle de filmler gösterime giriyor. Halkın teveccühü daha çok Saadettin Kaynak müzikli olan versiyonuna kayınca Saadettin Kaynak herhalde 100'e yakın filmde öyle değil mi?
4: Evet yani 85 filmi bir hakkın müziklerini yaparak bu alanda rekor kırmış bir isimdir.
0: 85 belki az gibi gelebilir ama her müziğin içi, her filmin içinde her onun filmde, üzerinde tabii. müzik yaptı.
4: Yani 85 filmisiz 800 beste gibi düşünüyor.
0: 800
4: yani.
0: beste.
4: Aslında bunun nasıl bir durum olduğunu ifade etmek için bir eser icra edip üstüne konuşsak çok güzel anlatabileceğimiz hususlar var Saadettin Kaynak'la ilgili.
0: Tam da onu diyecektim. Evet. Yoksa Saadettin Kaynak'ın hayatı hakkında konuşmaya devam etsek herhalde bir bölüm bile yetmeyecek bizim için. Filmlerde bir gülü evet. koyalım ve hemen bir eser dinleyelim size.
4: Evet.
0: Hangisini dinleyelim?
4: Çok meşhur bilinen bir eseri var Saadettin Kaynak'ın. Doğa tasvirlerini işlediği bir eseri. Engin'de Yavaş Yavaş. Ah. Bu eseri seslendirelim. Üzerine söyleyecek şeylerim var inşallah ama önce eseri seslendirelim ki dinleyicilerimiz demek istediğimi daha iyi anlatabilme imkanını bulalım dinleyicilerimize.
0: Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.
4: Evet.

0: Gülniyaz.
1: Efendim ağzınıza sağlık. Ne de güzel sözler. Saadettin Kaynak güfte konusunda daha çok Vecdi Bingöl birlikteliğini görüyoruz, öyle
2: evet,
1: değil mi?
2: Israrla Vecdi Bingöl güftelerini seçiyor ve belki de kendini yakın hissediyor o güftelere. Bir eseri bestelemek için onu hazmetmeniz lazım, güfteyi hazmetmeniz lazım ki doğru bir eser ortaya çıksın. Vecdi Bingöl eserlerinde Saadettin Kaynak'ın kendini bulduğunu düşünüyorum. Çünkü ısrarla Vecdi Bingöl güftelerini seçiyor. Bu seslendirdiğimiz eser de onlardan birisi. Bu eserde dinleyicilerimiz fark ettiyse uzun saz girişleri, saz pasajları vardır. Yani normal bir şarkıda saz sadece girişte bir araname veyahut da bir intro çalar. Ondan sonra şan başlar. Aralarda kısa kısa cevaplar olur. Fakat biraz evvel dinlediğimiz eseri hatırlarsak son derece parlak ve orijinal enstrüman giriş ve bağlantıları var eserde. Yani bir cümle sazdan geliyor, sonra bir cümle sözden, haneneden geliyor. Bir cümle sazdan.

0: bir cümle haneninden karşılıklı bir sohbet edercesine. Senin bir cümlene karşı benim bir cümle, sanki bir aşık atışması gibi sazlarla seslerin karşılıklı bir muhabbeti hakim Saadettin Kaynak bestelerinin birçoğunda. Bu Engin de Yavaş Yavaş eseri de bunlardan birisi.
1: Şimdi filmlerden bahsettik bu eserden önce, Saadettin Kaynak'ın müziklerini yaptığı filmlerden. Şimdi de dediniz ki Vecdi Bingöl'ün daha çok güftelerini, sözlerini seçiyor. Saadettin Kaynak bu konuda belli ki titiz bir yapıya sahip, güfte konusunda da. Burada özel bir soru sormak istiyorum üstadım. Şimdi bestekarlar şunu yaparlar mı merak ettiğim için, güftenin daha önüne geçmek için, besteyi daha parlatmak için bir takım yollar deneyebilirler mi? Bunu şunun için soruyorum. Az önce dediniz, saz faslı da var, sözler de var. Bir bütün içerisinde, bir bütün şeklinde aslında eseri, ezgiyi parlatma gayretini görüyoruz diyebilir miyiz Saadettin Kaynak'ta?
0: Evet, tabii İbrahim'cim, Saadettin Kaynak'ın bir enstrüman çalmadığını da dikkate alarak, çünkü enstrüman çalan birisi değil, ancak öyle bir müzikal hazinesi var ki, öyle bir hazineye sahip ki, o gönlünden, aklından geçen müzikal enstrüman melodileriyle sözlü kısımları çok iyi birbiriyle harmanlayarak ikisini bir bütün halinde bizlere sunabiliyor. Ne sözü ön plana çıkararak ne de melodiyi, sazları ön plana çıkararak bir tarafı daha baskın hale getirmekten ziyade eseri bir bütün halinde bizlere sunan bir yapısı var. Tabii birçok filmden bahsettik biraz önce, seslendirdiği besteleriyle film müzikleri yaptığından. Bu filmlerden bazılarını da hatırlayalım. Leyla ile Mecnun, Allah'ın Cenneti, Meçhul Gazi, Selahaddin Eyyubi, Çanakkale Geçilmez, Yayla Kartalı, Ferhat ile Şirin, Yavuz Sultan Selim Ağlıyor. Bunlardan bazıları. Yani kendi beyanına göre 1000'in üzerinde bestesi var filmlerde. 85 filmde 1000'in üzerinde beste yapmış.
1: Efendim, geçmişle bugünü bağlayan kıymetli sanatkarlarımızdan bir tanesi Saadettin Kaynak, Cumhuriyet döneminin belki de en önemli sanatçılarından bir tanesi, bestekarlarından bir tanesi. Konuşmaya diller kısa kalır onun hayat, evet, hikayesini. Biz isteriz ki eserlerini de dinleyelim. Dinleyicilerimiz de eminim bekliyorlardır. Bir eser arası daha verelim mi sohbetimize?
0: Tabii. Hicaz makamında bir ilahi var. Onunla devam edelim istersen İbrahim'ciğim.
1: Yoksa... Ey aşık-ı sadıklar, evet, gelin, evet, Allah diyelim, bezmi hakka layıklar, gelin Allah diyelim. Ne yapalım o zaman, Allah diyelim mi?
0: Tabii.
1: Buyurunuz efendim.
0: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programında Saadettin Kaynağı konuşuyoruz. Doktor Agah Terzi ile birlikte kıymetli sanatçılarımız kanunda Emin Bayram, celloda Yiğit Ateş, ud'da Hüseyin Yıldır bizlere o güzel ezgileri ulaştırıyorlar. Bir sohbetimize devam edelim. Saadettin Kaynak'tan bahsedik. Ne de güzel bir eser. Gelin Allah diyelim diye programımıza şöyle bir güzellik yaptık. Dinleyenlerimiz de bizlerle birlikte eminim gönülden söylediler, Allah dediler. Saadettin Kaynak da bu arada sizin bahsetmiştiniz. 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş, öyle değil mi?
2: Tabii. Babasının eğitimine çok düşkün olduğu bir çocukluk dönemi geçiriyor. Gerçi babası küçük yaşlarda iken vefat etmesine rağmen ailesinin bu hususiyetiyle, bu alandaki hassaslığıyla küçük yaşta hafız oluyor. Çünkü babası da tetkikat-ı şeriye, ahkam-ı şahsiye, yani bugünkü ismiyle temyiz mahkemesi üyesi olan, Hümayun hocalığı yapmış olan bir zat. Yani Saadettin Kaynağı'nın eğitimine çok önem veren ve onun iyi yetişmesi için çok çaba sarf etmiş bir ailenin evladı Saadettin Kaynak. Küçük yaşta hafızlığı ve dini musikiye olan mahareti sebebiyle de dediğim gibi Yavuz Sultan Selim Camii imamlığı ve daha sonra da Sultanahmet Camii imamlığı görevlerinde bulunmuş çok kıymetli bir şahsiyet.
1: Tabii imamlık göreviyle beraber musiki eğitimlerini de alıyor. Bu bir köprü, bu bir silsile, meşk tabii. Eğitimi. Ustaları, üstadları kimlerdir diye sorsak, evet, var mıdır bilgi elimizde Saadettin Kaynak'la alakalı?
2: Saadettin Kaynak'ın ustaları ile ilgili çok fazla bir kaynaktan bahsedilmemekle birlikte 19. yüzyılın sonlarındaki hafızlardan, bilhassa Zekai Dede döneminin ve onun talebelerinden, belki Hacı Arif Bey'in talebelerinden, Ahmet Ersoy ve talebelerinden ders almış olması yüksek ihtimalle görülmekte. Tabii Saadettin Kaynak gibi şahsiyetler biraz musiki eğitimi aldıktan sonra kendisini geliştirebilen, yetiştirebilen kabiliyette şahsiyetler. Yani bir kıvılcım çakılması yeterli oluyor bazı müzisyenler için.
1: Tabii bu ki bir, Allah vergisinin tabii, ortaya çıkması için.
2: Tabii ki bir hocanın dizinin dibine çöküp ondan meşk etmek, ondan eserler öğrenmek, o terbiyeyi almak çok önemli. Ama bazı üstadlarımız, bazı hocalarımız kendisi bir kaynak, sadece bir yol bulması gerekiyor. Gerisi geliyor. Saadettin Kaynak da böyle bir isim.
1: Evet, Vecdi Bingöl güftesini programımızın başında dinlemiştik.
2: Evet.
1: Çok fazla onun güftesini bestelediğini de söyledik. Başka, evet, güzel örnek var mı acaba?
2: Tabii çok güzel bir Hicaz eseri daha var. Aslında tam bizim programımıza da uygun. Yad Eller Aldı Beni, gurbet acısını işleyen bir eser. Bunu seslendirelim isterseniz.
1: Hemen dinleyelim müsterim.
2: Tabii.
1: Buyurunuz.

0: Gülniyaz.
1: Doktor Agah Terzi'nin o güzel yorumuyla dinledik. Bestesi Saadettin Kaynağı, küftesi Vecdi Bingöl'e aitti bu güzel eser. Yağ derler aldı beni, taşlara çaldı beni dedi. Ne de güzel dediniz, ağzınıza sağlık üstadım.
2: Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar o kadar güzel eşlik ediyor ki biz arada kendimizi bir enstrüman gibi onlarla bütünleştirerek okumuyoruz.

0: çalışıyoruz.
1: Kıymetli sazendelerimizin de ellerine sağlık o halde.
0: Teşekkürler, sağ olsunlar.
1: Saadettin Kaynak'tan konuşuyoruz ama programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Saadettin evet. Kaynak'ın hep bestekar kimliğine değindik. Bir tarafta yorumcu kimliği de var. Çok da güzel bir sesi var, öyle değil mi?
0: Evet, Saadettin Kaynak'ın yorumcu kimliği de yadsınamayacak bir vasfıydı. Bir diğer özelliği diye bahsedebileceğimiz Hafız Hanende kimliği, kuşağının yaşadığı dönemin son ve en başarılı temsilcilerinden biri olması gerçeğidir. Tabii bir ses sanatçısı olarak da doldurduğu plaklar var. Yani sırf bestekarlığının yanında evet. 20'li 30'lu yıllarda doldurduğu taş plaklar, koleksiyonerlerin ısrarla aradığı ve biriktirdiği kayıtlar arasında yer alıyor. Hafız Kemal'le birlikte Odeon ve Kolombiya firmaları için pek çok plak doldurmuş ve plağı okuduğu ilk eser de Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin "Ben dost hevasına düştüm, gayri heva neme gerek" mısra ile başlayan Beyati makamında bir durağı.
1: Bu ilk plağı doldurduğu, yani
0: ilk okuduğu
1: eser.
0: Evet, bu tarafıyla da yorumcu kimliğini de unutmamak lazım Saadettin Kaynak'ın. Bir de bestelerinde, biz onu söylemeyi unuttuk, oraya da değinmek istiyorum bilhassa. Bestelerinde aslında klasik musiki eğitimi almış olmasıyla birlikte halk sanatındaki, halk müziğimizdeki gücü keşfetmiş bir bestekar evet. Saadettin Kaynak. Halk musikisinin geleneksel şekillerini de kendine özgü tavırlarıyla bestelerinde yeniden yorumlamış. Mesela bir Yanık Ömer çok meşhur bir eseridir. Evet. Bunlardan birisi.
1: Yani bu topraklara sırtını dönmemiş. Kendi deyimiyle binin üzerinde eseri var. Besteli diyor, değil mi Saadettin Kaynak'ın?
0: Tabi
1: bu eserler beslenecek bir yerler arıyor. Sadece klasik müziğimizle değil, folklor, Türk halk müziğiyle de yine Saadettin Kaynak o engin müzik dehasını birleştirmiş görünüyor, öyle değil mi? Yanık Ömer dediniz. Evet. Yine Yunus Emre'den, Karacaoğlan'dan da güfteleri bestelediğini biliyorum zaten.
0: İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye mesela.
1: Evet.
0: O kadar naif bir eserdir ki. Birkaç eseri de hatırlatalım. Kimden bahsettiğimizi dinleyicilerimiz hatırlasın diye. Bakın, birçoğunuzun aşina olduğu eserler. Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece. Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmeden sonra bestelediği bir eserdir. Aynı şekilde Leyla Bir Özgecan'dır. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine. Levla ke ya Muhammed doğmazdı kalbe iman diye başlar. Alma tenden canımı diye bir ilahi hakeza. Yine bestelediği çok meşhur eserler arasında yer almakta. Artık Rabbim makamını âli eylesin, kabrini pürnur eylesin, rahmetiyle muamele eylesin diyelim. Sadece
1: hemen o kelime cümle arasında söylediğiniz "alma tenden canımı aman Allah'ım aman,
0: Hüzzan makamını
1: görmeden cananımı aman Allah'ım aman" nasıl devam ediyordu? "Zar eyleme işimi, zehreylem aşımı, saçma kanlı yaşımı aman Allah'ım aman." Kimin? Yunus Emre'nin bir güftesi. Saadettin Kaynak da bestelemiş. Programımızın sonuna geliyoruz. Bu eser güzel olmaz mı?
0: Bu eserle o zaman programımızı nihayetlendirelim. Benim de çok sevdiğim bir eser. Hüzzan makamının tam gözüne gözüne bestelenmiş bir eser diyebilirim.
1: O halde Kanun'da Emin Bayram'ı bir kez daha dinleyelim. Çello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikteydi. Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinledik. Teknik Masa'da Samet Korkut Beyefendi bizlerle birlikteydi. Yapımcımız Reyhan Sevinç Hanımefendiydi. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar sizlere bu programda da, bu bölümde de eşlik etme gayretindeydim. Tabii kıymetli üstadımız, sanatçımız Doktor Agah Terzi de bizlerle birlikte hem bilgisini hem de o güzel sesini paylaştı, sizlere ulaştırdı bu kıymetli eserleri ve bestekarlarımızın hayatını. Bu bölümde Saadettin Kaynak'ı konuştuk. Efendim, sürçülisan ettikse affola diyorum ve sözü o güzel sesiyle, o güzel yorumuyla Doktor Agah Terzi'ye bırakıyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Gül Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İster yavaş gitsin, ister acele. Arayan sonunda aradığını bulur. Ey hak yoluna revan olan kişi, isteğine iki elinle sımsıkı sarıl. Çünkü istek senin için iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan ona yönel. Onun yolunda ol, onu ara. Yani Allah'ı. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen her tarafta o hakikat padişahının feyz kokusunu almaya çalışarak. Bu arayış seni yorsa da Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Umutsuzluğa düşme. Arayan elbette aradığını bulur.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Eşim Lale Uysal için, kızım Sara ve Sevde için, Mesut Kurt işten, biz Kur'an'ın hadimleriyiz eserini istiyorum inşallah. Hayırlı akşamlar.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Şeyma. Canım yeğenim Mahir için Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal ezgisini çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

0: Selamun aleyküm. Ben İstanbul'dan İsa Bahçeci. Eşref Ziya'dan Anneciğim ezgisini bütün Diyanet FM dinleyiciler için istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Eşref Ziya'dan Bir Gün Gelir adlı ezgiyi canım eşim ve kızım için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: İyi akşamlar. Eşref Ziya'dan herhangi bir parça istiyorum. Eşime armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
3: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Kocaeli Kartepe'den İrfan Atasoy. Eşref Ziya Zaman ezgisini istiyorum. Bu ezgiyi can eşim, biricik kızlarım Hatice Kübra ve Sümeyye Hümeyye armağan ediyorum. Kaybolur.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Mustafa Cihat'tan Emanet isimli eseri tüm dinleyenler için ve Samsun Çarşamba'daki ailem için istiyorum.
2: Ben Nurzen. Mustafa Cihat'tan Beyhude Ömrüm ilahisini bütün sevdiklerim için ve Diyanet Radyo dinleyicileri için istiyorum. Allah'a emanet olun.

0: hepsinden daha büyük ve daha güzeldi. Onu ilk defa görüyormuş gibi hayranlıkla izlemeye koyuldum. Dolunay parlaklığıyla diğer yıldızları gölgede bırakacak kadar güzeldi. Sanki gökyüzünde süzülüyordu. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Gözlerini Dolunay'dan ayıramıyordu. Fakat gece yarısından sonra Dolunay gökyüzünün en yüksek yerinden alçalmaya başladı. Giderek silindi. Sabaha doğru güneşin doğmasına yakın ay iyice silik bir hal almaya başladı. Derken tamamen gözükmez oldu. Bu durum İbrahim'i çok üzmüştü. Keşke ay devamlı gökyüzünde olsaydı. Çünkü o yüreğindeki sevginin tükenmez olduğunun farkındaydı. Ve geçici şeylere onu bağlamak istemiyordu. Ben bir görünüp bir kaybolanları sevmem. Sözleri usulca döküldü dudaklarından. Ay tamamen ortadan kaybolduğuna göre onu etkisiz kılan şey güneş olmalıydı. Güneş diğer cisimlerle mukayese edilmeyecek kadar güçlü görünüyordu. Hatta o kadar güçlüydü ki kendisine bakılmasına bile izin vermiyordu. Güneş doğunca karanlık yerini aydınlığa bırakıyor, insanların kalbini saran korku kayboluyordu. İnsanlar günlük işlerini yapmak üzere teker teker evden çıkıyor, çok geçmeden sokaklar insanlarla dolup taşıyordu. İbrahim gün boyunca güneşin insanlara getirdiği faydaları düşündü. Güneşin sayabildiği faydaları arttıkça İbrahim'in güneşe olan sevgisi de artıyordu. Çevresinde insanlara bu kadar faydalı olan başka bir şey yoktu. Rab olduğunu iddia eden Nemrut insanlara güneşin yaptığı yardımların yarısını bile yapamıyordu. Fakat İbrahim'in güneşte de tam aradığını bulduğu söylenemezdi. Yıldızlardan ve aydan sonra güneşin de kaybolup gidebileceğini hesaba katıyor ve dikkatli davranmaya çalışıyordu. Nitekim düşündüğü gibi oldu ve güneş yavaş yavaş ufukta kaybolmaya başladı. Batmaya yakın daha da parlaklaşan ve kızaran güneş arkasında yine kapkara bir gece bıraktı ve kaybolup gitti. İbrahim'in canı yine sıkılmıştı. Ben kaybolup giden şeyleri sevmem, dedi. Sonsuz sevgisini sunabilecek, bir daha ayrılmamak üzere kalbini bağlayabilecek bir varlık arıyordu. Aslında etrafında çok güzel şeyler vardı. Ağaçların yaratılışı çok güzeldi. Renk renk yaprakları ve çiçekleriyle ağaçlar İbrahim'i inanılmaz derecede etkiliyordu. Ama çok sürmeden onların da yaprakları sararıp dökülüyor, güzelliklerinden eser kalmıyordu. Çok sevdiği kimi hayvanlar bir şekilde ölüyordu. Dalında çok güzel görünen meyveler yere düşünce kısa sürede çürüyorlardı. İbrahim bütün bunlara şahit olunca bunların sonsuz bir sevgiyi hak etmediklerini anlıyordu. Bunların dışında bir varlığı hayal ettim. Belki de çevresindeki bütün bu hareketliliği sağlayan bir varlık. O varlığı düşünmeye başladı. O varlık çok güçlü olmalıydı. Yoksa bütün bu işleri nasıl yapardı? Ay'a, güneşe, yıldızlara nasıl söz geçirirdi? Çok bilgili olmalıydı. Çünkü dünyada o kadar karışık işler var ki ancak çok bilgili bir varlık bunların üstesinden gelebilirdi. Bu varlık çok güzel olmalıydı. Kendisi güzel olmayan bir varlık güzel şeyleri yapamaz ki. Sonra aklının yettiği kadar onun özelliklerini düşündü. Merhametli olmalıydı, adaletli olmalıydı, cömert olmalıydı. Evet, cömert olmayan bir varlık bu kadar nimeti karşılıksız veremezdi ki. Düşündüğü varlığın bu özelliği İbrahim'in çok hoşuna gitti. Kendisi de cömert, merhametli, yardımsever olmaya karar verdi. Zengin de olsa, fakir de olsa insanlara elindekinden bol bol verecekti. İbrahim aradığını bulmuştu.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

annem ve babam için Halil Necipoğlu'ndan hak bir gönül verdiği ilahisini istiyorum. Tüm Müslümanlar için gelsin.

Selamun aleyküm. Ben Bartın'dan Ersin Altıntaş. Agah'tan Mevla'ya emanet olsun Erzurum eserini istiyorum. Aileme ve tüm Diyanet TV çalışanlarına gelsin. Hayırlı günler dilerim.

Kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan soru şu: dünyada sınırlı bir hayat süren bir kafir, müşrik, münafık, ateist neden öte dünyada ebedi cezaya çarptırılır? Bu ceza işlenen suçun miktarı ve süresi açısından dengeli gözükmüyor. Zihinlerde Allah'ın adaleti konusunda şüpheler oluşturuyor.
2: Konuyu sadece işlenen suçun süresi ve miktarı noktasından ele alırsak, zihinlerde adaletsiz bir görüntü oluşması normal.
1: Başka türlü nasıl anlaşılır ki?
2: Burada öncelikle adaletin ne olduğunun kavranması önemli. Adalet, bir şeyi yerli yerine koymak, layık olduğu değeri vermek, hak ettiği karşılığı takdir etmektir. Bir tabibe mühendis, mühendise tabip muamelesi yapmak adaletli olmayacağı gibi, sorumluluğu çok olanla az olana aynı ücreti takdir etmek adalet olmaz. İnsan olma noktasından baktığımızda hepsi insandır ve eşit davranılması gerekir. Ama özellikleri, yeterlilikleri ve sorumlulukları açısından baktığımızda aralarında ciddi farklar var. Genellikle adalet bakımından haksızlık iddiasında bulunanlar benzerliklerden yola çıkarlar veya görüntüye bakarlar. Söz gelimi her çalışan insandır ve eşit ücret almalıdır derler. Bir başka açıdan işçinin çektiği zahmeti öne çıkarıp rahat koltuğunda oturan müdürden daha çok ücret almasını önerirler. Yapılan işin niteliğini ve sorumluluk yükünü dikkate almazlar. Halbuki bir mühendisin yaptığı işin niteliği ile işçininki aynı olmadığı gibi, müdürün sorumluluk yüküyle diğerleri aynı değildir. Ücret takdir edilirken adalet gereği bütün farklılıklar dikkate alınır.
1: Bu anlattıklarınızın suçla alakasını kuramadım.
2: Şimdi kuralım. Suçun benzerliği, miktarı ve işlenme süresi açısından bakıldığında verilen cezaların adaletsiz olduğu iddia edilebilir. Nitekim suçlular hep bu noktadan bakarlar. Halbuki suçun etki alanı ve niteliği açısından bakıldığında farklı bir değerlendirme ortaya çıkar. Bir örtüyü yırtmakla bir bayrağı yırtmak, yırtılan şeyin cinsinin, eylem ve sürenin benzer olması, benzer bir ceza takdir edilmesini gerektirebilir mi? Bayrağı yırtanla herhangi bir örtüyü yırtan aynı kefeye konulabilir mi?
1: Tabii ki değil. Bayrak önemli bir değerdir. Devletin varlığının ve bağımsızlığının sembolüdür.
2: Demek ki eylem, konu ve süre aynı olsa bile nitelik ve etki boyutu düşünüldüğünde aralarında ciddi farklılık olduğu açık. Bayrağı yırtan, bir bez parçası yırttım, ne olacak canım diye savunma yapamaz. Yapsa bile saçma görülür. Benzer şekilde katilin bir dakikalık hatta saniyelik süre içinde işlediği cinayet süreye göre değerlendirilemez.
1: Kafirin, müşriğin, ateistin ve deistin işlediği suça gelirsek?
2: Kafir, Allah'ı ve kutsal değerleri inkar eden, müşrik ise Allah'a ortak koşan. Ateist ile deist ise bunların günümüzdeki benzeridir. Ateist, Allah'ı yok saymaya, deist ise Allah'a sınır koymaya kalkışandır. Bir insanın kendisini yaratanı yok saymaya, ortak koşmaya veya sınır koymaya kalkışması aynı oranda isyandır. Birisinde Allah'ın inkarı, diğerinde tasarruf yetkisinin inkarı söz konusudur. Benzer şekilde devleti reddetmekle vergi tasarruf hakkını veya otoritesini reddetmek aynı anlamdadır. Böyle yapan kişiyi devlet ya vatandaşlıktan atar ya da bütün haklarından ebediyen mahrum eder. Hiç kimse de devletin bu muamelesine haksızlık veya adaletsizlik diyemez.
1: Yüce Allah'ın inkarcı kullarına muamelesi de böyle mi?
2: Aynı olmasa da benzer. Zaten anlaşılsın diye bunlara örnek veriyorum. Kafir ve ateist Allah'ı ve koyduğu hükümleri inkar ederken, müşrik ve deist Allah'ın tasarruf yetkisine sınırlama koymaya kalkışıyorlar. Yüce Allah da kendisine bu şekilde baş kaldıran kullarına rahmeti gereği bir ömürlük süre tanır. O süre içinde bu anlayış ve tavırlarını ısrarla ve inatla sürdürürlerse adaleti gereği cezayı keser. Adalet aynı zamanda hikmeti gözetmek olduğundan adaleti uygulamamak bütün bir sistemi anlamsız ve saçma hale getirir. İmam Maturidi zamanında bir inkarcı, Tanrı rahmet ve şefkat sahibi, neden ebedi ceza veriyor diye soruyor. Onun cevabı çok anlamlı. Evet, Yüce Allah dediğin gibi rahmet ve şefkat sahibi ama boş ve anlamsız iş yapan biri değil. Öyleyse inkarcılara takdir edilen ceza, ilme, hikmete ve hukuka uygun. Ceza verilmemesi bütün bunları anlamsız hale getirir.
1: Yalnız cezanın ebedi olması biraz fazla değil mi?
2: Dakikalık, hatta saniyelik bir süre içerisinde işlenen bir cinayete, mahkemenin müebbet hapis cezası vermesi adaletsiz değilse, bu da değil. Yargıç suçu değerlendirirken, cinayetin niteliği ve etki boyutunu göz önünde bulundurur. Katilin suçu bilerek ve tasarlayarak işlemesi, kişinin hayatını bitirmesi, yakınlarını ondan mahrum etmesi, ölümüyle birçok insanı mağdur etmesi, ceza takdirinde belirleyicidir. Görünüşte ölen tek bir kişi ama çocukları, yakınları veya dostları düşünüldüğünde birçok insanın zarar gördüğü açık. Bütün bu hususlar hatta daha fazlası düşünüldüğünde katile verilen ceza az bile gelir ve beklentileri karşılayamaz. Düşünün bir kere, inkarcılar bir ömür boyu isyan etmişler ve hiç pişmanlık duymamışlar. Dünyada ebedi kalmaları söz konusu olsaydı aynı şekilde davranacaklardı. İşte ebedi ceza, onların tam da bu ısrarcı ve inatçı tavırlarına karşılıktır. Ancak onlar cehennemi gördüklerinde akılları başlarına gelecek. Keşke dünyaya tekrar gönderilsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamaktan vazgeçip müminlerden olsak diyecekler. Onların ne kadar samimi olduğunu sınırsız ilmiyle bilen Yüce Allah, bunlar dünyaya tekrar döndürülseler yine kendilerine yasaklanan şeyleri yaparlar diyecek. Bunun örneği Firavun ve yandaşlarıdır. Başlarına bela geldiğinde yalvar yakar Hazreti Musa'dan yardım istemişler, onun Allah'a duası ile bela musibetlerden kurtulduklarında eski inkarcılıklarına geri dönmüşler.
1: İyi de bu adamlar böyle bir cezayla karşılaşacaklarını biliyorlar mı?
2: Peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesi bu bilgilendirme içindir. Yüce Allah bu şekilde haber vermiş ve herkesi bilgilendirmiştir. Dolayısıyla herkes her şeyi biliyor. Öte yandan bilme imkanı olmayanlar için ceza vermeyeceğini de yine Yüce Allah deklare etmiş. Senin Rabbin peygamber gelmemiş, kitaptan haberi olmamış bir kavmi, zulümleri yani inkarları sebebiyle asla helak etmez. Öte dünyada cehennemi hak edenlere şöyle sorulacak. Ey cinler ve insanlar! Size ayetlerimizi okuyan ve ceza günüyle karşılaşacağınızı haber veren peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet, biz şahidiz diyecekler. Onları dünya hayatı böylece aldattı. Bu şekilde inkarcı olduklarına bizzat kendileri şahitlik edecekler. Bu ayetten anlaşılan kesilen cezayı inkarcılar adaletsiz bulmayacaklar. Aksine onlar peygambere değil bir takım saptırıcılara uydukları için pişmanlık duyacaklar ve o saptırıcılara iki kat ceza verilmesini isteyecekler.
1: Demek ki inkarcılar ve suçlular adaleti gördüklerinde itiraz etmek bir yana hak ettiklerini anlayacaklar.
2: Tam da dediğin gibi. Onları zaten aldatan dünyadaki olgu ve olayları sınırlı ve tek yanlı değerlendirmeleri. Nitekim dünyada katiller kendi açısından cezayı haksız ve fazla bulurken, ölenin yakınları tam aksine yetersiz bulur. Çünkü eksiksiz cezalandırma ve mağduriyetleri bütünüyle giderme burada her zaman mümkün olmaz. Yüce Allah adaletiyle hem suça denk ceza verir, hem de mağduriyetleri fazlasıyla giderecek ödül. Kim Allah'ın huzuruna bir iyilik ve güzellikle gelirse, ona 10 katı ödül verilir. Kim de bir kötülük ve çirkinlikle gelirse, ona sadece suçuna denk ceza verilir. Asla kimseye haksızlık edilmez.
0: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynalık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler.

Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Bartın'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Amasra Fatih Camii Şerifi bizleri beklemekte. Sevgili dostlar, Karadeniz sahili boyunca her bir vilayetimiz ve her bir yerleşim yeri Karadeniz'in incisi olarak tarif edilmekte. Şüphesiz bugün sizlerle birlikte ziyaret edeceğimiz yer Amasra, Karadeniz'in incisi olarak anılan, doğal güzellikleri ve stratejik konumuyla tarih boyunca dikkat çeken bir liman kenti olmuş. Osmanlı tarihinde ise bu küçük ama önemli şehir Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin fetih politikalarının bir parçası olarak öne çıkmış. Fatih Sultan Mehmet Han Amasra'yı Osmanlı topraklarına kattıktan sonra hem askeri hem de ticari açıdan büyük bir başarı olarak buranın fethini değerlendirmiş. Amasra'nın 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri tarafından fethi sırasında camiye çevrilen bu muhteşem yapı, 9. yüzyılda Amasra Kalesi içerisinde yapılmış eski bir Bizans kilisesiydi. Dönemin tüm yapı özelliklerini taşıyan yapının narteks yahut ilk cemaat bölümüyle ambon ya da apsis çıkıntısı sonradan mekana dahil edilmiş. 1887 yılında mekanı örten ve yıkılma tehlikesi gösteren beşik tonoz çatı kaldırılmış. Yerine ahşap tavan ve çatı yapılarak büyük bir onarımdan geçirilmiş. Kıymetli dostlar, Fatih Camii Şerifinde her cuma ve bayram namazlarında hutbenin kılıç çekilerek okunması geleneği yaşatılmaya devam edilmekte. Çünkü orada o kılıç fetih nişanesi olarak ifade edilmekte. Şüphesiz din-i mübini İslam, barışın, huzurun, kardeşliğin ve insanların birbirini ötekileştirmeden bir toplum içerisinde huzurla yaşayabileceği bir zamanı ve mekanı tesis için Cenab-ı Allah tarafından bizlere gönderilmiş bir dindir. Özellikle bu hassasiyetleri kuşanan ecdadımız Osmanlı Devleti bu fetih nişanesi olan cami-i şeriflerde bazı gelenekleri de sürdüre gelmiştir. Bu kılıç çekilerek hutbe okunması da bunun bir göstergesi ve örneğidir. Kıymetli dostlar, fethin ardından kale içi mahallesinde yer alan ibadethanede cuma namazı kılan komutan ve askerlerin kılıçlarını burada bırakmaları üzerine bir gelenek başlamış. Hutbeye kılıcı eline alarak çıkan imam ve hatip, duasını tamamladıktan sonra kılıcı minberdeki yerine koyarmış. Bilindiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin savaş kıyafetleriyle gittiği Mekke-i Mükerreme'de cuma hutbesini kılıcını kınından çıkararak okuması yıllarca sünnet-i seniyye olarak kabul edilmiş ve bütün cami-i şeriflerde uygulanmaya başlamış. Geçen 1400 yıllık sürede bu gelenek zamanla unutulmuş olsa da Amasra Fatih Camii Şerifinde hala sürdürülmekte. Kıymetli dostlar, dönemin tüm yapı özelliklerini taşıyan yapının ilk cemaat bölümüyle apsis çıkıntısı sonradan mekana katılmış. Yaklaşık 19 metreye 11 metre boyutlarındaki Camii Şerif'in 1887 yılında dört duvarı dışında mekanı örten ve yer yer yıkılma tehlikesi gösteren beşik tonoz çatısı kaldırılmış. Yerine ahşap tavan ve çatı yapılarak büyük bir onarımdan geçirilmiş. Kıymetli dostlar, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin İstanbul'u fethinden öncesinde elbette yapılan fetihler İstanbul'un fethini getiren birer adımdı. Bu süreç içerisinde 1460 yılında Amasra'nın fethi, 1461 yılında Bosna'nın fethi ve bu iki ayrı coğrafyadaki mananın bir bütün olarak değerlendirilip gönüllere o şekilde ikram edilmesi elbette ecdadımızın taşımış olduğu hassasiyeti, insanlara onları ötekileştirmeden barış ve huzur içinde yaşayacakları bir toplum dizayn etme hassasiyeti bu güzel fetihlerin bir neticesi olarak karşımızda durmakta. Cenab-ı Allah ecdadın bu hassasiyetinden dolayı o güzel hassasiyeti devam ettiren günümüzdeki ümmeti Muhammed'in hassasiyetinden dolayı cümlesinden razı olsun. Bugün sizleri Bartın'dan Amasra Fatih Camii Şerifinden selamladık. yine bu güzel mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Tarih ve Mekan programının bu bölümünün de sonuna geldiğimizi ifade ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hani senden önce bu dünyaya egemen olmuş büyük kişiler nerede? Onların güçleri, kuvvetleri, ihtişamlı hayatları nerede görebiliyor musun? Onların gittiği yeri biliyor musun? Bir düşün, senin için de oraya gideceğin gün yakındır. Ona göre şimdiden tedbirini al. Onlar için ne yararlı olduysa sen de onu yap. Ölürken onlar neye pişman oldularsa sen de ondan uzak dur.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir.

aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Günün Duası.
1: Peygamberler Atası Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen dualarından bazıları şunlardı. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil et. Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbim, herkesin hesaba çekileceği günde beni, annemi ve babamı ve bütün müminleri bağışla.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Her iki çeşit arı bir yerden gıdalandıkları halde birinde yalnız iğne bulunur, diğerinde bal vardır. İki tür kamış da bir dereden su içtikleri halde birinin içi bomboştur, diğeri şekerle doludur. Böyle yüz binlerce birbirine benzeyen şeyler bulunur ki aralarında 70 yıllık fark vardır. Bu yer yediği posa olarak kendinden ayrılır. Öbürü yer yedikleri bütün ilahi nur olur. Başka birisi yer, yediği şeyler cimrilik, çekememezlik huylarını meydana getirir. Başka birisi yer, yediklerinden hakkın, hakikatin nuru husule gelir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

asık suratlı, kaba sözlü, kibirli ve gururlu insanlar başkalarını kendisinden nefret ettirir. Bu tür insanların işleri hiçbir zaman yolunda gitmez.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gerçek aşk, ölümsüz olan aşk, Allah aşkı, ruhta olsun, gözde olsun, her goncadan daha taze olarak durur. O ölümsüz olan, baki olan Allah aşkını seç ki, o canına can katan mana şerbetini sana lütfetsin, seni yaşatsın. Öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki, bütün peygamberler onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Akıl, insan için bir ölçüdür. Rahmeti bol Rabbim, seçkin bir yaratık olan insanın hareketlerini ve dilini akılla ölçülendirmiştir. Akıllı insanın davranışları doğru, yaptıkları ölçülüdür. Akılsız, ölü gibidir. Akıllıysa diridir.

نفستان نفستان كون فيكون oluşlar bitişler dönüp de duran şu günler geceler seni senden istemektir bütün isteyişler bütün bekleyişler.

0: Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı, neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş. Lakin dili sabır demiş. oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Kitap Ayracı az sonra.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Emrah Aydemir'in kaleminden hadis kıssalarından esinlenen öyküler alt başlığıyla çıkan İki Yay Arası isimli eser. Mazi, yaşanmış ve bitmiş bir zaman diliminden ibaret değildir. Geleceği doğru konumlandırabilmek için mazinin iyi anlaşılması son derece önemlidir. Geçmiş milletlerin, kavimlerin ve ümmetlerin başından geçenleri okumak, onların tecrübelerinden faydalanmak ve hatalarından ibret almak, yanlışlardan da uzak durmayı sağlar. Bizler böylece kendimize çeki düzen verir, aynı yanlışlara düşmemeye gayret eder ve hayatımıza doğru ve emin adımlarla yön veririz. Kur'an'da anlatılan bizden önceki kavimlerin kıssaları ve sevgili peygamberimizin dilinden anlatılan kıssalar da bu meselenin önemine vurgu yapar. Geçmişi bilmek ders çıkarmaktır. Hataların ve yanlışların tekrar edilmemesi ve doğruların ilelebet yaşatılması demektir. Bizden önceki toplumların hikayelerini bilmek, önümüzü görebilmemiz için bizlere ışık tutar, geleceğimizi doğru şekillendirmemizde bizlere rehberlik eder. Hepimizin malumu olduğu üzere sünnet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söz, fiil ve onaylarıyla ortaya çıkan bir yaşam biçimidir. Müslümanların uyması gereken işler, ilkeler ve eylemler bütünüdür. Hadis ise yine sevgili peygamberimizin sözlerini, davranışlarını, onaylarını, tavsiyelerini, sakındırmalarını ve güzel ahlakını ifade eden cümlelerdir. Onun yaşadığı dönemden itibaren asırlar boyu özenle tespit edilen, nakledilen, yazıya geçirilen, ezberlenen ve hayatlara tatbik edilen hadisi şerifleri inceleyen ilim dalına da hadis ilmi denilmektedir. Hadislerde nakledilen kıssalar ise geçmiş ümmetlere dair insanların bilmediği, ancak Allah'ın ilmiyle kuşattığı ve onun haberdar etmesiyle peygamberimizin bizzat anlattığı yaşanmış gerçek olaylardır. Yüce dinimiz İslam'ın iki temel kaynağı olan Kur'an ve hadislerde anlatılan kıssalar nice hikmetler barındırmakta.

Müslümanların dünya ve ahiret saadetine erişmeleri yolunda büyük bir vazife üstlenmektedir. Bugünkü konuğumuz olan eserin de çıkış noktası tam da burasıdır. Daha önceki programlarımızın birinde Yol Ne Söyler, Seyahatname'den Seçme Hikayeler isimli kitabını tanıttığımız Emrah Aydemir'in kaleme aldığı İki Yay Arası, hadis kıssalarından esinlenen öyküler sloganıyla raflardaki yerini aldı ve taze kokusuyla okurunu bekliyor. Bu eser sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden dökülen hikmet parıltıları ve ümmetin yolunu aydınlatan kandiller sayılabilecek kıssaların özleri ve ilkeleri korunarak hikaye edilmeleriyle ortaya çıkmış. Tabii ki salt kıssa anlatımından ibaret değil, bir kurgu ve yeni bir üslup da söz konusu. Hadislerde anlatılan hakikatlere, verilen mesajlara ve hadislerin özüne uygun hareket ederek kitabı yazdığını belirten Aydemir, eserin tarzı ve üslubu hakkında şunları kaydediyor. Anlatılan kıssalarda genel bir çerçeve hakim. Özelde ise eldeki mevcut metnin genişletilmesi için şerhlere ve tahlillere başvurulmuştur. Söz gelimi, kıssaların çoğunda kişi ve yer isimleri belirtilmediğinden olayın daha iyi anlatılabilmesi ve konunun da anlaşılabilmesi için sahih bilgiler ışığında farklı görüşlere dair kaynaklar irdelenmiştir. Kıssalarda geçen olayların daha iyi aktarılması adına açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgiler de verilerek metnin şeffaf olmasına da gayret edilmiştir. Kitapta yer alan hadis kıssaları sahih ve sağlam delillere dayanan anlatımlardır. Ancak ifade edilen mecazi ve gerçek her bir anlam hikayeleştirme üslubuyla anlatıldığı için kesinlikle birebir aynıyla peygamber sözü de zannedilmemelidir. Okuruna bu şekilde bir uyarıyla açıklama yapmayı da ihmal etmeyen Aydemir, eserin neden bu ismi aldığına dair izahını şöyle dile getiriyor. İki yay arası ifadesi, Hazreti Peygamber'in Miraç esnasında Allah'a Sidretül Münteha mevkiinde iki yay ucu aralığı kadar yaklaştığını bildiren ayetlere dayanır. Buradan esinlenerek söz konusu hadis kıssalarında verilen mesajlardaki derinlik, gaybi bilgilerin varlığı ve daha birçok hikmeti içerisinde barındırmasından ötürü bu kitaba bu ad verilmiştir. Adaletin kalbi, suda yüzen emanet, gökten inen kor, milletlerin babası, bahçeyi sulayan bulut, bir kedi meselesi ve üç dua bir umut gibi başlıklar altında 16 hikaye, hadislerde anlatılan kıssalardan mülhem bu kitapta yer alıyor. Sevgili Peygamberimizin anlattığı geçmiş kavimlerin kıssalarından ibretler, dersler çıkarmak ve hayatımıza dair notlar almak niyet ve temennileriyle kaleme alınan bu eserden bilhassa gençlerimizin çokça istifade edeceğini ümit ediyorum. Kitap Ayracı'nın kıymetli dinleyenleri, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından yeni çıkan ve sevgili Emrah Aydemir'in kaleme aldığı İki Yay Arası isimli eseri bütün okullarımıza ve siz dinleyicilerimize böylece takdim eder, herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi?
2: Evet, o.
3: Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek.
1: Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor.
4: Durun bir dakika. Onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım.
5: Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki.
1: Evet, ona ait değil. Ama kurban etmeye de yemin etmiş.
6: Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. Fesübhanallah, Adba'yı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz.
7: Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim.
1: Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım. Ama toparlayamadım.
8: Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz?
6: Peygamberimiz bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu.
7: Benim ey Allah'ın Resulü.
6: Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
7: Peki, nasıl emredersiniz?
8: Ah, çok şükür. Meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeleyin de namaza hazır olalım.
9: Biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun.
3: Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı. Kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum. Kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik.
0: 103. Bölüm.
6: Suffe ashabının ileri gelenlerinden Ebu Hureyre bir gün arkadaşlarının yanına uğramıştı. Arkadaşları hararetle konuşuyordu.
10: Geçen gün pazarda karşılaştık, yüzümüze bile bakmadı.
11: Neden?
10: Sebebini bilmiyorum. Onun üzerinde o kadar emeğim var. Hepsini içe sayıyor.
11: İnsan bu kadar nankör olur mu? Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Senin hurma bahçende az mı oturduk? Başı dara düştüğünde hep sen yardımına koştun.
10: Evet ama bunların hiçbir önemi yokmuş demek ki. Amr'a benimle görüşmek istemediğini söylemiş.
11: Olacak iş değil. Vefasızlığın bu kadarına pes doğrusu.
12: Selamun aleyküm.
10: Ve aleyküm selam Ebu Hureyre. Hoş geldin. Gel otur şöyle.
11: Nasılsın görüşmeyeli?
13: İyiyim hamdolsun. Siz nasılsınız?
11: Biz de iyiyiz. Sağ ol.
13: İstemeden konuşmanızı dinlemiş oldum. Bu yaptığınızın günah olduğu konusunda sizi uyarmak zorundayım.
10: Günah mı? Neden?
13: Çünkü arkadaşınızın gıybetini yapıyorsunuz.
10: Ama yaşananları konuşuyoruz. Yalan söylemiyoruz ki.
13: Size Resulullah'la aramızda yaşanan bir diyaloğu anlatayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
11: Buyur, seni dinliyoruz.
13: Bir gün Resulullah, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir diye karşılık verdik. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Aramızdan biri, ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorunca, Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu.
10: Hiç böyle düşünmemiştim. Sağ ol. Yalan ve iftiranın kötülüğünü biliyor ve bundan sakınıyordum. Ama az önce yaptığım şeyin yanlış olduğunu fark etmemişim.
13: Biz de pek çok şeyi yeni öğreniyoruz. Bir de gıybetle ilgili şu var. Allah Resulü Miraç'a çıkarıldığında şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.
10: Yaptığımız şeyin bu kadar ağır bir bedeli olduğunu bilmiyorduk. Allah'ım sen bizi affeyle.
11: Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım. Peygamberimizin iki dudağınız arasındakine sahip olun derken ne demek istediğini daha iyi anladım. Allah senden razı olsun.
13: Hepimizden razı olsun.
6: Allah Resulü bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu.
2: Hayırlı işler, bereketli kazançlar.
12: Sağ olasın.
14: Yemen'den gelen en iyi kumaşlar burada.
15: Güzel kokularım var.
2: Medine hurmalarının en güzeline gelin. Yeni ürün bunlar. Taze hurmalar, kuru hurmalar, hurma özleri hepsi burada.
16: Şuradan bana bir ölçek tartar mısın?
2: Tabii. Başka bir isteğin var mı?
6: Peygamberimiz pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti.
16: Resulullah geldi.
2: Buyurun ya Resulallah. Hoş geldiniz.
6: Peygamberimiz hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sordu.
17: Ah, yağmur yağdığı için ıslandı ey Allah'ın Resulü.
6: Peygamberimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi dedi ve devam etti. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir. Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabi idi. Yıllardır bu işle meşguldü ve iyi bir tüccardı. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonuna dayanarak Hazreti Peygamber'le görüşmeye gitti.
18: Ey Allah'ın elçisi, ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş arttırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin? Uygun mudur?
6: Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi. Kayle, böyle yapma. Bir şeyi satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle.
18: Peki, nasıl emredersen ya Resulallah.
6: Peygamberimiz kimi zaman olaylara müdahale ederek, kimi zaman da sorulara cevap vererek ticaret ahlakının nasıl olması gerektiğini ashabına öğretiyordu. Zamanla pazar yerinin herkes tarafından bilinen kuralları oluşmuştu.
3: Ey Müslümanlar, beni iyi dinleyin. Size burada uygulanacak kuralları bildiriyorum. Peygamber Efendimiz çarşı pazarın işleyişiyle ilgili kurallar koydu. Ki bunların çoğunu biliyorsunuz. Ve çarşıların denetimi için daimi görevliler tayin etti. Üçü erkek, ikisi kadın, beş kişi bundan sonra çarşılarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol edecek. Hanımlardan biri Semra binti Nüheyk el-Esediye'dir. Sorusu olan ona danışabilir. Şimdi iyi dinleyin. Terazi ölçümlerine dikkat edeceğiz. Peygamberimiz ölçek Medinelilerin ölçeği, tartı da Mekkelilerin tartısıdır buyurmuştur. Malında kusuru olan bunu alıcının gözleri önüne serecek. Peygamberimizin aldatan benden değildir uyarısını unutmayın. Yine faizli işlem yapmak, kumar oynamak ve oynatmak, vergi kaçırmak, müşteri kızıştırmak, stokçuluk yapmak yasaktır. Bu temel konular hakkında bilgisi olmayanlar bizim pazarımızda satış yapmasın. Ayrıca Allah Resulü'nün şu tavsiyesini de size hatırlatırım. Bu dünya malı tatlı ve çekicidir. Kim onu tok gözlü bir şekilde alırsa o mal bereketlenir. Kim de onu aç gözlülükle ve ihtirasla alırsa bereketi kaybolur. Hırslı insanlar yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur kimseler gibidir. Veren el alan elden daima daha üstündür. Allah Teala'nın mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin buyurduğunu unutmayın. Allah'tan korkun ve onun emirlerine itaat edin. Benim diyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz.
6: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabı ile oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi.
12: "Cennetle müjdelenen bu zat da kim? Şu yaklaşan adamı kastetti sanırım. Sakalından aldığı abdestin suları damlıyor. Acaba onun cenneti kazanmasına vesile olan şey ne?"
6: Başka bir gün ashabı ile otururken Hazreti Peygamber yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün aynı olay tekrar etti. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu.
12: "Bu üçüncü oluyor. Peygamberimizin cennetlik olduğunu belirtmesinde bir hikmet vardır. Bu adamı takip edip gerekirse onunla vakit geçirip cenneti hak edecek ne yaptığını öğrenmem lazım."
3: "Selamun aleyküm."
19: "Ve aleyküm selam Abdullah. Nasılsın?"
3: "Hamdolsun iyiyim. Ama bir sorunum var."
19: "Hayırdır, ne oldu?"
3: "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim."
19: "Bizde kal. Benim evim müsait."
3: "Çok sevinirim."
12: "İşte sana fırsat Abdullah. 3 gün boyunca ne yap et bu adamın cennetlik olma sırrını öğren."
19: Abdullah, yatalım mı artık, ne dersin?
3: Tabii, yatalım ki sabah namazına rahat kalkalım.
19: Döşeğini benimkinin karşısına serdim. Rahat edersin inşallah.
3: Niye rahat etmeyeyim? Ellerine sağlık.
19: Allah rahatlık versin.
3: Sana da.

0: Bugün üçüncü gün. Gece boyu namaza kalktığını görmedim. Sabah namazına kadar uyudu. Sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini duydum. Gündüzleri de farz ibadetlerinin dışında bir şey yaptığını fark etmedim. Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini duydum. Ağzından hiç kötü bir şey çıkmadı. Ama cenneti kazandıran ameli hangisi çözemedim. En iyisi kendisine sormak. Kardeşim, sana bir şey itiraf edeceğim. Aslında ben babamla tartışmadım. Ama Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?
1: Sadece gördüklerin. Başka bir şey yapmıyorum. Peygamber Efendimiz hakkımda böyle bir müjde vermiş demek. Ne mutlu bana.
0: Sadece bunlar mı?
1: İbadetlerim gördüğün gibi. Ama bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem.
0: İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız da bu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz-Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin el-Cerrah karşıladı.
2: Ey müminlerin emiri, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
2: Geliş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
3: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya getiren nedir?
2: Hastalık ya Ömer, veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
3: Demek salgın var ha? Nerede başlamış, hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
2: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
3: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
1: Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
3: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
4: Ey müminlerin emiri, sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
3: Salgın hastalık olsa bile mi?
4: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
5: Olmaz, yoldan dönülmez.
4: Evet, haklı.
5: Şam'a gitmeliyiz bence de.
3: Demek böyle düşünüyorsunuz. Ya siz? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
6: Açıkçası ben tam aksini düşünüyorum ya Ömer. Bence insanları tehlikeye atmak doğru değil.
5: Evet, hiç doğru değil.
4: Ya bize de bulaşırsa?
5: Biz de mi hasta olalım?
4: Gitmemeliyiz bence.
5: Bence de.
7: Bakın, bu büyük bir tehlike. İnsanları vebanın ortasına atmak olmaz. Hadi diyelim ki orada hastalanmadık. Ya Medine'ye döndüğümüzde hastalanırsak ne olacak?
6: Ne olacak ben söyleyeyim. Herkes hasta olacak tabii ki.
5: Evet, haklı.
4: Çok doğru söylüyor.
5: Ya bütün Medine'ye hastalık yayılırsa?
7: Bütün Medine'yi hasta etmenin vebalini nasıl yüklenebiliriz?
4: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
7: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil. Daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
4: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
7: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
4: O halde biz de onlara dokunmayız.
6: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
7: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan, hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
4: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten?
6: Bence her şey mümkün.
4: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
7: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
4: Bence yola devam edelim.
5: Hayır, dönelim.
8: Dönmek gerek.
9: Madem yola çıktık gidelim.
5: En doğrusu bu.
8: Hayır, gitmeyelim.
5: Yoksa hepimiz hasta oluruz.
10: Ne oluyor burada böyle? Bu ne gürültü?
7: Hoş geldin Abdurrahman. Neredeydin sen?
10: İşim vardı, geciktim.
7: Geri dönülüp dönülmeyeceği konuşuluyor.
10: Geri dönmek mi? Medine'ye mi?
7: Evet.
10: Neden?
7: Şam'da veba salgını varmış.
6: Ey müminlerin emiri, biz geri dönelim istiyoruz, onlar Şam'a gidelim istiyorlar. Senin kararın nedir?
3: Şu şartlar altında dönmek en doğru olanı. Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönüyoruz.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
3: Allah'ın kaderinden kaçmak mı? Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın Ebu Ubeyde.
2: Bu kaderden kaçmak değilse nedir ya Ömer?
3: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
2: Nasıl yani?
3: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
2: Öyle midir?
3: Evet, öyledir. Peki şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
2: Değildir ya Ömer.
3: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
2: Ama kader... Boşuna tartışıyorsunuz.
7: Boşuna mı?
3: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin, söyle.
2: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim... sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz. Salgın hastalıktan.
3: Evet.
2: Böyle olmasına rağmen...

0: Ben vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
1: Evet öyle.
0: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
1: Şey, bilmiyoruz ama...
0: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
2: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
3: Tek emin olduğumuz şey ortada bir salgın hastalık olduğu.
0: Bakın, ben Allah Resulü'nün veba hakkında ne dediğini işittim.
4: Ne buyurdu Resulullah bu konuda Abdurrahman?
0: O, şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın dedi.
4: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
0: Evet ya Ömer, bunlar benim değil onun sözleri.
4: Elhamdülillah. Duydunuz, artık tartışacak bir şey yok. Medine'ye dönüyoruz.
5: Elhamdülillah.
2: Çok şükür.
6: Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilen Hazreti Ömer, Allah'a hamd etti ve orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döndü. Bir tarafta tedbiri yersiz görenler, diğer taraftaysa Hazreti Ömer'in öncülük ettiği, insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Hazreti Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın yanlış olduğunu savunmuştu. Aynı zamanda kaderin kuşatıcılığını da ifade etmiş, insanın tercih özgürlüğünü ve doğruyu bulma sorumluluğunu da hatırlatmıştı. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını buyuruyor ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretiyordu.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir. Şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu.

sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı, ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

sana hisli yürek lazım olsa, oku onu yazdım iki söz ya.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle kulaklarınıza ulaşmaya başladık. Sesimizin ses